Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz. Akın

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 13 Ağustos Perşembe sabahında da ben Uğur'la güne merhaba da kavuştuk çok şükür. Yine geçmişten günümüze her tarzında en iyileriyle, en sevilen şarkılarla bugünü karşılayacağız. Amacımız mutlu bir güne başlangıç yapabilmek. Tebessümü çok olan, enerjisi şahane olan bir Perşembe günü olsun. Hani derler ya işte Perşembe perişanlık değil. Tam tersi Perşembe mutlulukla geçen bir gün olsun. Şu an trafikte iş yolunda olanlara, henüz evden çıkmayanlara, çoktan işe varanlara... Günaydın.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus.

0: uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
4: Enerjide arz güvenliğini merkeze alan Türkiye için küçük modüler nükleer reaktörler büyük bir fırsat kapısı araladı. Bir tır ile taşınabilen bu reaktörler kullanımda jeneratörlerin aksine büyük avantajlar sağlıyor. 2050 yılına kadar 5000 megawattlık SMR kapasitesine ulaşılması planlanırken reaktörlerin sanayi bölgeleri ve afet alanlarında da kullanılması öngörülüyor.
3: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: Günaydın, günaydın sevgili dinleyenler. Programımızın ilk dakikalarına bakalım kimlere ulaşıyor sesimiz ve kimlerden de ses buluyor tekrar. Şöyle bir hoş geldiniz sorununa çıkalım. Fatma Muz mutlu bir gün dileğiyle aramızda. Hoş geldin. Gamze Hatay İskenderun'dan Öykü ile birlikte bizi dinliyorlar. İkisine de sevgilerimizi gönderelim. Bekir Bursa'da aramıza katılan dinleyicilerimizden ve Serkan.
1: Uğur günaydın, hayırlı sabahlar. Ben günaydın. Serkan Kahramanmaraş'tan.
0: Hoş geldin.
1: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava açık ve güneşli. Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu %41 yoğunluk var. Tüm şoför arkadaşlarımıza hayırlı işler diliyorum. Önce kemer, sonra kontak.
0: İşte
1: günaydın.
0: Şahane Serkan. Hoş geldin aramıza. Günaydın. Edeler diyarından. Hamza da şu an Kahramanmaraş'ta bizlerle, kucak dolusu günaydınlarıyla. Hoş geldin Ede. Yüreğine sağlık. Almanya'da Zühre bizlerle beraber. Günümüz güzel geçsin diyerek o da temennisini paylaştı. Mehmet Alada günaydın. Mutlu, huzurlu bir gün dilekleriyle Çınarcık'ta bizleri dinliyor şu an. Arife ile sesim Konya'ya ulaştığını görüyorum şu an. İzmir Torbalı'dan Murat Kırkmalı. Gül öğretmenimi şimdiden ellerinden öpüyorum. Tüm ağır vasıta şoförlerimize sıradaki şarkılarda armağan olsun mesajıyla o da bizimle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Bazı sabahlar güneş pencereden değil de insanın içinden doğuyor. Belki bugün o sabahlardan biridir. Günaydın demiş aynı zamanda Murat. Yüreğine gönlüne sağlık. O gün bugün olsun. O gün bugün olsun. Günümüzün sohbet konusu. Mesleğinizle ilgili en büyük hayaliniz nedir diye sorsam. 505 188 30 çift 0 mesaj.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam.
2: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Tur.

0: Ben Dilba Zeynep. Biliyor musun, ben çok mutluyum. Çünkü annem artık iyileşti. Bugün de işe başladı. Şu an seni dinliyor.
1: Oh, çok
0: ne
1: şükür.
0: Uğurla başla, mutlu kal. Günaydın. Dın dın dın. Seni seviyorum. İyi yayınlar.
1: Dilba Zeynep'imiz günaydın. Çok sevindim. Annene de Allah sağlık sıhhat her daim versin inşallah. Ona da çok çok sevgiler, selamlar. Hoş geldin. Ve sen hep, sen ve senin gibi bütün çocuklarımız hep mutlu olun inşallah. Ve şu an Batman'da Bilal bizlerle. Çalışma arkadaşları Özkan, İsa ve Muhammed'le beraber bizleri dinliyorlar. Hepsine çok güzel geçen bir mesai saatleri diliyorum. Kolaylıklar olsun. İzmir'de Nihal de eşi ve çocuklarıyla beraber şu an Denizli'ye giderken bizleri dinliyorlar. Oo, şahane yolculuk. Muhteşem yolculuk. Çok daha güzel geçsin. Sıradaki şarkılarda sizlere armağan olarak tabii ki.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Anahtar teslim mutluluk.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
7: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
8: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
9: Randevular, toplantılar, siparişler.
8: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Çünkü çok önemli gelişmeler var. Meteoroloji tarafından son hava durumu tahminleri yayımlandı. Sıcaklıklar son günlerde etkisini artırıyor bir taraftan. Bir taraftan da mesela İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısı da yapıldı. İstanbul Valiliği bugün kentte beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulundu. İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esmesinin beklendiği paylaşıldı sevgili dinleyenler. Öte yandan Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde de kuvvetli sağanak var.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %35 seviyesinde sevgili dinleyenler şu an. Basın Ekspres 2 telli İstoç yönünde. Orta şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Halihazırda da yoğun bir lokasyon, daha da çok yoğunlaştığını aktaralım. Yine E5 üzerinde Hacı Şerif Avcılar yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şeritte trafiğe kapalı. 15-16 Ağustos günü sevgili dinleyenler, yapılacak olan İstanbul Boğaziçi Triatlonu etkinliği nedeniyle kapatılacak yollar var. 15-16 Ağustos günü bu etkinlik sebebiyle kapatılacak yolları da yine internet üzerinden kontrol ederseniz, ola ki plan program ya da o güzergahı kullanacak olursanız mağduriyet olmaması için. Herkese iyi yolculuklar.

0: Saatlerimiz 7.45 oldu bile sevgili dinleyenler. Eskişehir'de Caner şu an bizimle bu anı paylaşanlardan. Şükrü hoş geldin aramıza. Arife, o da diyor ki günümüzü dualarıyla aydınlatacak olan Gül öğretmenimize de, yolumuzu kolaylaştıran kaptanlarımıza da, günümüze renk katan Uğur'cum sana da günaydın. Dın dın dın. Çok teşekkür ederim Arife. Hoş geldin aramıza. Adana Ceyhan'dan bizleri dinliyor şu an. Dinleyicilerimiz arasında kimler var? Giresun'a gidiyorlar. Giresun'daki ailesi, eşi Esra, çocuklar Emir, Aslan, Elanur ve Efe Kağan için sıradaki şarkılar istendi. Kendi adını söylememiş ama zaten onlar kendilerini biliyorlar. Yolunuz açık olsun. Tüm aileye de sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz. Mahir de İstanbul'da şu an bizlerle beraber. Yine o da güne bizimle merhaba demek için. Güne başlayanlardan hatta. O derece. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Günaydın.
1: Günaydın Uğur Bey kardeşim.
0: Teşekkürler.
1: Batman'dan hayırlı sabahlar herkese. Güzel bir güne başladık Allah'ın izniyle.
0: Çok şükür.
1: Kazasız belasız inşallah bugünü bitirmeyi düşünüyoruz.
0: Amin.
1: Mesleğimle ilgili hayalim olarak düşündüğüm tek şey, İnşallah Rabbim nasip ederse bir kendi dükkanımı açmak.
0: Hadi inşallah Mehmet Ali. Gönlünce, hatta umduğundan daha güzel olsun. Yüreğine sağlık. Mesleğinizle ilgili en büyük hayaliniz nedir sevgili dinleyenler? 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attınız.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaç duyulan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşırken bütçeyi daha verimli kullanmaya yardımcı oluyor. Farklı ürün ve kategorilerde sunulan kampanyaları takip etmek, ihtiyaçlara uygun seçenekleri değerlendirerek alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Gece kuşu fırsatlarıyla İdefix'te bu avantajlar geceye özel devam ediyor. Her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar seçili ürünlerde sınırlı süreyle sunulan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlardan süpürgelere, skuterlardan küçük ev aletlerine kadar birbirinden özel yüzlerce 10 VO hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe

0: katılabilirsiniz. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geri doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize yine veda edelim. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bulunan 18. ana jet üssü yakınlarında bir eğitim uçuşundaki F-16'nın kaza kırıma uğradığı bilgisi ulaştı. İlk belirlemelere göre de iniş pozisyonunda olan uçağın düştüğü, pilotunsa çok şükür paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi ve F-16 uçağımız düştü, pilotumuz atlayarak kurtuldu ifadeleri insanın içini rahatlattı. Tabii yerleşim yerleri de olduğu için çok korku dolu anlarda yaşandı illaki. O yüzden çok şükür olumsuz bir durum olmaması da en azından şu an için bir teselli. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi ulaştıralım. Vergi, trafik cezası, MTV, prim ve öğrenim kredisi borcu olanlar için yapılandırma süreci sürüyor. 31 Ağustos'a kadar başvuranlar 72 aya varan taksit ve indirimli bir tecil faiz imkanından da yararlanabileceğini aktaralım. 12 Ağustos'ta yani dün gerçekleşmiş olan 2026'nın tek tam güneş tutulması sona erdi. Ayın Dünya ile Güneş arasında girmesiyle meydana gelen tutulma Grönland, İzlanda ve Kuzey Rusya'nın yanı sıra İspanya'nın bazı bölgelerinde Atlas Okyanusu üzerinde tam olarak gözlendi. Ülkemizde de birçok noktada yine fark edilme emareleri mutluluk vericiydi doğa olaylarından.

Radyo Türk Mahallesi'niz. Ben Uğurlu Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, sorunsuz geçen, perişan olmak değil de tam tersi mutlu mutlu geçen bir perşembe günü olsun diyerek başlayalım bu saatimize. Peki kimler var? Mustafa var aramızda. Sevgilerimizi gönderelim. Kırıkkale'de şu an sporunu yaparken bizleri dinliyormuş. Oo, sağlıklı sporlar olsun. Allah kazasız belasız güzel bir gün aydınlığı nasip etsin demiş. Ahmet, Gaziantep'te şu an görevdeyim ve sıradaki şarkı eşime, kızlarıma, oğluma tüm Antep armağanı olsun dedi. Oldu bile. Hemen devam ettiğimde Ankara Polatlı'da Şirin hocamız da bizlerle, direksiyon öğretmeniyim. Mesleğimle ilgili en büyük hayalim kurs açmak. Çok istiyorum ve bunu yapacağım dedi. Hadi inşallah hocam. İnşallah olur ve o mutluluğu da bizimle en kısa sürede paylaşırsınız. Özcan'la sesim Giresun'a da ulaşıyor. En büyük hayalim bir tümüs açılışında bulunmak diyor. Gönlünce olsun. Nazilli'den Cenk de bizlerle. Cenk Yılmaz, hoş geldin aramıza. Bizden de sana sevgiler, selamlar. Sohbet konumuz mesleğinizle ilgili. En büyük hayaliniz nedir?

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. D&R'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca

0: MyFun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından su blue su altı skuterine kadar yasa dair aradığın yüz binlerce ürün D&R mağazalarında.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Hava sıcaklıklarının artması beraberinde türlü türlü tehlikeleri de getiriyor sevgili dinleyenler. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki cep telefonunun henüz belirlenemeyen nedenle patlayarak alev alması sonucu evde yangın çıktı ve sabah saatlerinde yaşanan olayda aile yoğun koku ve patlama sesinin ardından çocuklarını uyandırarak evden çıkarken mutfak ve evin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi. O yüzden nasıl patladığını da bilmiyoruz diyerek anlattılar o dehşeti. Ama şarjda unutulan telefonlar, keza doğrudan güneş ışığını alan telefonların böyle bir riski var. Aman dikkat. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Amerika'ya doğum yapmak amacıyla seyahat etme uygulaması olarak nitelendirilen doğum turizmini sona erdirmek için de bir görev gücü kurduğunu duyurdu. Artık yani sadece Amerika'da doğurmak için oranın vatandaşı olunması konusundaki durum engellenmiş oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz Beşiktaş 3. ön eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Bu sefer ev sahibi kendisi. Saat 20'de başlayacak müsabaka İstanbul'daki Türkmen Stadyumu'nda. Temsilcimize başarılar diliyoruz.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 seviyesinde sevgili dinleyenler. TEM'de Seyran Tepe yan yolda Maslak yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine Basın Ekspres Güneşli iki telli yönünde de orta şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Aynı şekilde E5 üzerinde Çoban Çeşme yan yolda Şirinevler yönünde de meydana gelen bir trafik kazası yoğunluğu söz konusu. Ve Beylikdüzü Haremdere yönünde de sol şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgelerdeki yoğunluklar da bunlardan kaynaklı artmakta ama umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Uğur Beyoğlu'm, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık olsun. Kazasız, belasız, hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Kazançları bol ve bereketli olsun. Rabbim Halil İbrahim bereketi versin inşallah.
1: Amin.
0: Her türlü kötülüklerden korusun hepinizi de Allah. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın Gül Öğretmen.
1: Günaydın Gül Öğretmenim. Çok teşekkür ederiz. Amin. O güzel dualarınız için de yüreğinize gönlünüze sağlık. Fatma, Fransa'da bizleri dinlerken mesleğim veterinerlik değil ama büyük bir arazide veteriner kliniği açıp bütün sokak hayvanlarını oraya toplamak isterdim. Maalesef vicdansız insanların yaptığı işkenceler insanın kanını donduruyor. İşte o yüzden çok böyle bu niyette olmak ve bu niyetini gerçekleştirenler de var. Çok kıymetli. İnşallah da gönlünce olur Fatma. Çok teşekkür ederim. Remziye'de Nide'den bizlerle beraber mesleğimle ilgili en büyük hayalim emekli olmak demiş. Doğru. Hadi bakalım. İnşallah.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri aktaralım sevgili dinleyenler. Ülkemizin daha çok kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın daha çok doğu kısmı, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle il olarak da Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey kısmı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor ama yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul Valiliği ise bugün kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle de tedbirli olmasını istedi vatandaşlarımızın.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bir reklam. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: Saatlerimiz 8.45 oldu. Radyo Türkumaz'da güne merhaba demeye devam ediyoruz. Her tarzın en iyileriyle geçmişten günümüze en sevilenlerle. Tabii sessiz olur mu? Olmaz.
1: İyi yayınlar diliyorum. Günaydın herkese. Ben de bir gözleme dükkanı açmak hayaliyle yaşıyorum. Dur bakalım, inşallah beceririm.
0: İnşallah.
1: Güzel günler diliyorum. Herkese selamlar.
0: Aynur, çok teşekkür ederim. İnşallah o güzel gözleme dükkanını açarsın ve biz de gelir ellerinden gözlemelerinden yeriz. Amin.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler.
2: Gül öğretmenim, ellerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun.
0: Teşekkür ederiz Serap. Günaydın, hoş geldin.
3: Uğur günaydın. Ben Kayseri'den Hülya. Sıradaki şarkıyı benim için çalar mısın?
0: Ya
3: teşekkür ediyorum.
0: Bu kadar güzel istenir de çalınmaz mı? Armağan oldu bile şu an. Burak da bizleri Ankara Marmaris yolunda dinliyor şu an. Yalnız da değil, eşi ve çocuklarıyla beraber. Burak ve Fatih'e de sevgilerimizi gönderelim. İyi yolculuklar olsun. O zaman sıradaki şarkılar sizin de yolunuzu çok güzelleştirsin. Darısı başımıza. Neyse, haftaya. Yıllık izindeyim de haftaya. Çok şükür.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Ultrasound.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
0: Enfes.
1: Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Bir ilişkiyi bitirme kararı almak kolay olmaz. Yaşamışızdır çoğumuz. Çünkü sadece bir insanı değil, onunla kurduğunuz hayalleri, ihtimalleri, hani belki bir gün düzelir dediğiniz tüm umutları da geride bırakıyorsunuz aslında. İnsan en çok da işte burada zorlanıyor. Gerçekle değil de ihtimallerle vedalaşırken. Hem de güzel ihtimaller. Yani içinde hala özleyen bir yer var. Bazen geri dönmek isteyen, bazen acaba abarttım mı diye sorgulayan bir ses de olabilir. Bu sesin varlığı aslında kararın yanlış olduğu anlamına gelmiyor sevgili dinleyenler. Bu sadece insan olduğumuz anlamına geliyor. Çünkü bir ilişki bize iyi gelmiyorsa bile, yani o ilişkiye alışmış olabilme durumu, alıştığın şeyi bırakmanın yani doğru olmasa bile kolay hissettirmeyeceğini bilmek. Ama bir noktada şunu da fark ediyoruz. Sürekli kendimizi kısmak, anlatamamak, anlaşılmamış hissetmek, hani sevginin değil de yavaş yavaş tükenmenin işareti. İşte o an çok zor bir şeyi seçiyoruz. Kendimizi.

Radyatör Kumaş'tasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun ve sağlıcakla geçen şahane bir perşembe günü olsun. Bakalım kimlerle bu saatimize başlıyoruz. Mehmet Adana'da bizlerle. Muhasebeciyim. 16 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Hani lisede dahil. Şöyle bir gün gitsem mesela, hayalim hiçbir iş yapmadan sadece goy goy yapsam. Gerçekten mi? Bunu mu istiyorsun? Ama iş yerine gidilecek değil mi? Orada iş yapılmayacak. Peki. Perihan bizlerle beraber. Perihan öğretmenim, hoş geldiniz. İngilizce öğretmeniyim. Mesleğimle ilgili en büyük hayalim kendi kurs merkezimi açmak. Kahramanmaraş'ta şu an bizleri dinliyor. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Asya Mersin de aramızda. Yine Ramazan bizlerle beraber. O da şu an ben de din görevlisiyim. Konya Ereğli'den hepinize selamlar diyerek mesajını gönderdi. Bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun. Aydın'dayız. Gürkan bizlerle beraber. Ben de aşçıyım. Kendime göre küçük bir dükkan açma hayalim var. Allah'ım inşallah nasip eder Gürkan. Eline emeğine sağlık. İnşallah dükkanını açarsın. Biz de geliriz. Bugünlere yad ederiz. Ay be, bir gün yayında şöyle şöyle konuşuyorduk. Böyle bir duanı paylaşmıştın diye. Allah'ım inşallah. Zeynep Dadan'ı da bizlerle. Hoş geldin sen de aramıza. Mesleğinizle ilgili en büyük hayaliniz nedir sevgili dinleyenler? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: garanti BBVA.
1: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri

Geliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediye.

0: Et'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi, %21 yükselişte 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeler arasında Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bulunan 18. Anajet üssü yakınlarında bir eğitim uçuşundaki F-16'nın kaza kırma uğraması durumu vardı sevgili dinleyenler dün. İlk belirlemelere göre iniş pozisyonunda olan uçağın düştüğü, pilotunsa paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi çok şükür. Olay yerinde çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi de sevk edilirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama gelmişti. F-16 uçağımız düştü, pilotumuz atlayarak kurtuldu ifadelerine yer verdi. Şimdi kaza kırım raporunun bilgisi bekleniyor. Vergi, trafik cezası, MTV, prim ve öğrenim kredisi borcu bulunanlar için yapılandırma süreci devam ediyor. 31 Ağustos'a kadar başvuranlar 72 aya varan taksit ve indirimli tecil faiz imkanından da yararlanabilecek sevgili dinleyenler. Öte yandan bugün heyecanlı bir müsabaka var yine. Temsilcilerimizden Beşiktaş için UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Beşiktaş ve 3. ön eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Saat 8'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak İstanbul'da. Temsilcimiz o yüzden başarılar da diliyoruz. Tur atlamayla beraber yoluna yine aynı başarıyla da devam etmesi temennisiyle.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %42 oranında sevgili dinleyenler. TEM'de Elmalı Kavacık yönünde sol şeritte bir Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması nedeniyle bir şeridin trafiğe kapatılması durumu var. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de paylaşmış olalım. Sefaköy Çobançeşme yönünde E5 üzerinde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. TEM'de Çakmak Ataşehir yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında Ankara Kırıkkale yolu Elmadağ yönünde Lalahan öncesinde bir araç refüje düşmesi durumu söz konusu sevgili dinleyenler. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Saatimiz 9.27 olmuşken bizlerle bu anı paylaşanlar arasında kimler var diye baktığımda Çiğdem İzmir'de bizlerle günaydın enerjisiyle şu an için yapamasam da balayı için gelen çiftlerimize küçük el emeği mutfak havlusu işleyip isme özel hediye ettiğimde mutluluğun tarif edemem demiş. Eline emeğine sağlık. Ve Selma bizlerle beraber. Ben de psikolog olarak tabii ki bir klinik açmak istiyorum çünkü... Gayet güzel de bir hani hayal bence Selma. Özellikle de psikolog olarak, o işi yapanlar olarak. İnşallah. Umut aramızda. Hoş geldin İstanbul'a bizlerle beraber. Zeynep yine böyle bir hani uyku hali olmaz demiş. Bugünlerdeki ama bu havanın sıcaklığı, basıklığı, nemliliği bence her şeye sebep olabiliyor vücudumuzda. O yüzden sabredelim. Geçecek.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: daha çekici.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Reklam.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin sevgili dinleyenler birçok noktasında uyarı var. Özellikle de Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yozgat ve Çankırı çevrelerinde, Balıkesir'in kuzey kısmında, yine Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış söz konusu. İstanbul'da ise İstanbul Valiliği bugün kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları da uyardı sevgili dinleyenler. Çünkü bu da çok ciddi oranda da olumsuzluklara sebebiyet. Daha önce verdiği gibi şimdi de verebilir, Allah korusun. Tedbirli olmayı ihmal etmemeli.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Bir reklam. En doğru frekanstasınız.

0: Nazmi şu an Adana'da bizlerle beraber. Mehmet Almanya'da bizleri dinliyor şu an. Hemen devam edeyim de. Almanya'da bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimiz arasında Kayra da varmış. Teşekkür ederim Kayra. Hoş geldin. İlk defa aranıza tavsiye üzerine katıldım diyor. Oo, kim tavsiye etti bilmiyorum ama çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Gizem de şu an işe giderken bizleri dinliyor. O zaman güzel bir iş günü olsun. Sağlıcakla ve sorunsuzca geçsin inşallah.
1: Günaydın. Günaydın. Yavuz Sultan Selim'in girişinde büyük bir kaza var. Trafik yoğunluğu var.
0: Ferdi, çok teşekkür ederim uyardığın için. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de paylaşmış olalım. Umarım ciddi bir durum yoktur. Malatya'da Enes aramızda. O da şu an iş başında bizleri dinliyor. Kolay gelsin Enes. Nuran Sakarya'da aramızda olan dinleyicilerimizden. Mesut Mersin'de bizlerle. Mersin Mod'dan şu an bizleri dinliyor ve sıradaki şarkılara talip oldu. Armağan olsun tabii ki. Belçika'da Figen aramızda şu an. Çok teşekkür ederim. Sen de hoş geldin aramıza. Almanya'da Muhammed Kayacan da bizlerle. Sinop'ta izindeyim ama şu an diyor. Sinop'tan selam gönderiyorum size. Oo, şahane. Bütün Kayacan ailesine de sevgilerimizi gönderelim. İyi tatiller olsun. Çok güzel geçsin inşallah.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Reklam. Güzellikler
6: dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti. Güzellikler
6: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
9: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
10: Radyo Tur.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugün de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Her birinizin yine güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. O güzel sohbeti, o güzel şarkılarıyla gününüzün iki saatine ortak olacak. Umarım her birimiz için şahane geçen, sorunsuz geçen, stressiz geçen bir perşembe günü olur. Kısacık zamanımıza da keşkelerimiz olmasın diyeceğiz. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Akşam saat 21'de Uğur'la Ay Işığı'nda tekrar buluşacağız. O yüzden sizleri de bekleriz güne güzel bir veda etmek adına. Geceye yakışan şarkılara ve şiirlere kulak vereceğiz. Ama yarın sabah da yine 7'de güne beraber başlayalım, olur mu? Yarın da sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı konuk etti. Erdoğan, Türkiye Filistin davasını savunmaya devam edecek. Filistin davasını her platformda savunacağız dedi. Motorinde ÖTV düzenlemesi yapıldı. Özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçildi. Bu yakıt Eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisiyle terörsüz Türkiye yasasının sahada uygulanışını görüşmek üzere toplantı yaptı. Fırtına yaklaşıyor. Rüzgarın Marmara'da yer yer 80 kilometreye ulaşması bekleniyor. Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış etkili olacak. 27 yıl sonra ilk kez tam güneş tutulması gerçekleşti. İspanya'nın bazı bölgeleri bunu net bir şekilde gözlemledi. İngiltere'nin büyük bölümünde güneşin %90'dan fazlası ay tarafından örtüldü. Dünya Sağlık Örgütü, Ebola salgını tarihin en ölümcülü olma yolunda açıklamasını yaptı. Salgında şu ana kadar 2000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Beşiktaş için kritik maç bugün 20'de oynanacak. Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında Hradec Kralova'yı ağırlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: aydın olsun gönlümün dostları. Dün muazzam, eşsiz bir görsel şölen vardı biliyorsunuz ki gökyüzünde ve çok da kıymetliydi, çok da güzeldi, özeldi. Güneş tutulmasının diyorum ki sabahında acaba benim güzel dostlarım nasıl lan, her şey yolunda mı? Şimdi Uğurcuma teşekkür ediyorum. Kapı önünde yine böyle bir muhabbet ettik. Hani böyle komşular ayrılamaz ya da böyle misafirliğe gidersiniz bir türlü ayrılamazsınız. Aynı o şekilde güneş tutulmasından bahsettik. Çok güzel kareler yakalanmış. Tabii ülkemizden görünmedi ama yurt dışından gelen kareler vardı. Biz de onu biraz evvel Instagram'da hem Radyo Turkuaz'ın hem de Gönül Dostu Füsun'un sayfasında ekledik. Bekliyoruz tabii ki sosyal medya üzerinden de. Ve merak ediyorum ben, güzel dostlarım neler yapıyorlar. Güneş tutulurken aslında gökyüzü bize şunu fısıldıyor. Işığımızın önünde duran ne varsa bırakmanın zamanı diyor. Özellikle aslında kendi içimizdeki kibri, karanlığı ve bize ağır gelen ne varsa. Çünkü gerçek ışık önce insanın kendi içinde doğuyor gönlümün dostları, bunu unutmayalım. Öyleyse özümüzü hatırlatan program diyelim, Gönül Dostu Füsun başlasın. Sizi saatler 12'yi gösterene dek hiçbir yerlere bırakmak istemiyorum. Türkiye'nin ve gurbetin en sevilen radyosunda şimdi Gönül Dostu Füsun zamanı. Bu arada ama Emre'cim beni korkuttun Emre ya. Şuraya gelir misin? Mikrofon açacağım şu an sana. Şimdi şu an öyle bir şey yaşandı ki stüdyoda. Şoktayım yalnız. Gerçekten şoktayım.
1: Günaydın.
0: Ya Emre, böyle bir şey olur mu canlı yayında?
1: O kadar mesafe geldin, görmedin mi?
0: Ama bir şey söyleyeyim, canlı yayında ikinci kez 31 yıllık yayın hayatımda şu an kalp krizi geçirebilirdim biliyorsun.
1: Allah korusun.
0: Ama öyle sen, ben konuşurken yanımda bir sürliyet var ama kim bilmiyorum.
1: Ben
0: çok
1: gördüm,
0: korktum.
1: Zannettim kapıda.
0: Hayır, görmedim ben seni. İşte biz yayıncılar yayın yaparken, sen şimdi televizyonda biri konuşurken yanına gidiyor musun? Gitmiyor.
1: Ya gitmiyor.
0: Gitsen ne olur acaba? Yani herkes şaşırır değil mi? Sen onu bırak, biz şimdi kulaklık taktığımız için etraftaki sesleri falan da duymuyoruz. Ve ben seni gerçekten görmedim ve ödüm patladı. Böyle bir sesim yükseldi az. Emre, ceza olarak bana kahve alacaksın, kahve getireceksin.
1: Tamam,
0: ona
1: getiriyorum
0: göre.
1: Hemen.
0: Çok ciddiyim gönlümün dostları, az evvel hissettiniz ve fark ettiniz değil mi? Bir anda konuşurken böyle bir sesimin tonu, çünkü korktum. Korktuğum için oldu, yani ürperdim bir anda. Bu da herhalde hem Emre'ye hem de herkese ders olmuş. Ya bu arada Emre'cim, tam böyle bizim çok sevdiğimiz bir abimiz bize mesaj göndermiş. Bir sanatçı dostumuz. Vallahi sesi güzel, şiirleri güzel. Hep onun şiirlerini zaten seslendiriyorum. Tevfik abimize buradan selamlar. Tevfik Fikret Özgök şu an nerede biliyor musunuz? Mersin Adana yolunda. Bir tanecik kızıyla, torunlarıyla, damadıyla yollarda. Serkan, Gamze, Aras, Ali, Efe, Ela. Acaba ayrı ayrı mı bunlar? Bitişik mi bu isimler? Bu güzellerimize de armağan olsun. Emre, çok korkuttun beni.
1: Üzüldüm.
0: Kalk git hemen bir kahve,
1: ben hemen bir şeyler ayarlıyorum. Hemen.
0: Fena

0: Böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle.
2: İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Dostlarımdan destek geldi. Emre sen ne yapıyorsun? Şimdi bizim stüdyomuzda tabii kulaklığı taktığımız andan itibaren bütün dünya duruyor. Önümde birçok ekran var. Sağıma soluma arkama bakamadığım için ve zaten kulağımda bir müzik sesi, bir konuşma sesi olduğu için biri içeriye girdiğinde eğer ben kapıya doğru dönük değilsem onları göremiyorum. Kapıya dönük olduğumda anca görebiliyorum. Tabii ben Emre'nin geldiğini gittiğini hiçbir şekilde görmediğim için yanınızda düşünsenize bir ürperti, bir böyle... Bir anda ama herkes diyor ki yok hiçbir şey duyulmadı diyor, aslında anlaşılmadı. Ben konuşurken böyle bir yükseldim, iyi ki yayındaydım, yoksa bir çığlık atmış da olabilirdim tabii ki. Şimdi çok güzel bir kitabı okumuşuz da hani bitmesin diye bugün bekleyip de ya akşam eve gideyim de şöyle o son bölümü okuyup saklarsınız ya, işte öyle nefis çok güzel bir gün olsun diyorum dostlar hepimize. Yani hayat bugün bizi birazcık böyle daha rahatlatsın, daha huzurlu, daha mutlu, daha şanslı olalım. Ama hep böylesi zamanlarda da diyorum ki bir şeylerin de hazırlığı oluyor. Çünkü bu hayata dönüşmeye, değişmeye, öğrenmeye gelmişiz. Bazen çok sert etkilerle, böyle sert olaylarla, sıkıntılar demeyelim de ona ayrılıklar olabilir, sorunlar olabilir. Asıl sorunun içinde de hep aslında çıkış yolları da var. Onları görmemizi de istiyor hayat. O yüzden de...

0: hani belki o günlere hazırlıktır diyorum, şöyle güçlenelim. Ya da şu an canı sıkkın olan dostlarım vardır, yanınızdayım. Her zaman olduğu gibi bana yazın, dertleşelim. 505-188-30-0'dayım. Instagram'a gidelim. Gönül dostu Füsun çok güzel bir kare yakalanmış. O fotoğrafı, o güneş tutulması fotoğrafını sizlerle paylaştım. Oradaki yazının altına da mesajlarınızı bekliyorum. Bugün nasılsınız diye sordum. Şimdi kısacık bir reklam molası.
1: Bir reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

İşine geldiğinde onun için varsın ama senin ona ihtiyacın olduğunda o yok. Bu hikayeyi biliyor musun gönlümün dostu? Eminim ki senin hikayen de olabilir. Yaşamışsındır ya da duymuşsundur bir başkasından. Peki bu hikayeyi ama gerçek olan hikayeyi birazdan sizlerle paylaşacağım. Öncesinde artık yokum dediğimiz şeyler neler? Hadi bakalım 500-588-30-0'da dostlarıma soruyorum. Artık yokum dediğiniz şeyler ama bunu isteyeceksiniz, bunu dillendireceksiniz. Bunun için de gerekeni yapacaksınız. Anlaştık mı? Anlaşırsak mesajlarınızı bekliyorum. Ayla'ya, Özlem'e, Ercan'a, Duygu'ya, Sibil'e ve tabii ki sevgili Şenay'a, Selda'ya, Elvan'a, Ebru'ya, Serap'lara, Süreyya'lara herkese soruyorum. Yeşim'cim sana da soruyorum. Barış şu an Edirne'den bize selam göndermiş. Orada olan bütün arkadaşlarına selam gönderiyor. Sakarya'dan Neslihan Hanım'ı da görüyorum, Zühre'mizi görüyorum. Onlar da hoş geldiler. Kahvaltı sofralarını paylaşıyorsunuz. Ben kahvaltımı ettim şükür. Yoksa bakmayacaktım o fotoğraflara. Hadi bakalım şimdi artık yokum dediğiniz şeyler ben de söyleyeceğim. Ardından da işine geldiğinde onun için varsın diyen hikayenin devamını size anlatacağım.

0: Harika.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
5: Bugün getir büyük.

0: olmasa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

İşte benim gönül dostlarım. Cevaplar harika. Size güveniyorum, yanınızdayım da her zaman artık yokum dediğiniz şeyler nedir? Bunu en iyi siz bilirsiniz. Siz çünkü o hayatı yaşıyorsunuz. Mesela Yeşim'cim diyor ki beni üzen, kıran, yok sayan herkese artık ben de yokum. Yani bunu uygulamaya başladım. 13 yıldır çalıştığım iş yeriyle demiş. Çok haksızlık gördüm gönlümün dostu diyor. Ve doğru yere geçtim. Şimdi o kadar mutluyum ki demiş. Hayırlısı olsun senin için bir tanem. Bazen o duruşu hemen sergileyemiyoruz belki ama en doğrusunu sen kendin bileceksin. Ankara'dan Müzeyyen diyor ki artık ama ne derler diye yaşamıyorum. Beni eksilten hiçbir yerde yokum demiş. İşte budur Müzeyyen. Dur sana Müzeyyen şarkısını mı çalsam, bir değiştireyim şarkıyı. Nuray'cım diyor ki, Nurancığım daha doğrusu, artık bana iyi gelmeyen kim varsa, dost olur, akraba olur, tanıdık olur, hepsinden diyor uzaklaşıyorum. Çünkü bazen diyor iyi niyet çok kullanılıyor. İyi niyet yanlış yerlere çekilebiliyor diyor. O yüzden de iyiliğe iyilik ama kötülüğe de kötü olmayacağım diyor bak. Her şeye rağmen olmayacağım demiş. İşte benim gönül dostum dediğim de budur. Bu çok önemli bir şey. Ardından Dilekçim diyor

0: fedakarlık bekleyenler var biliyor musun diyor. Artık tırnağımı bile kıpırdatmayacağım. Kıyamam ben size ya. Canımsınız. Selam gönderiyorum orada olan, yanında olan herkese. Sırf kaybetmemek için kendimden artık eksilmeyeceğim demiş Nazan. İşte budur diyorum.
1: Bir reklam. Bir reklam. Canlı yayınlarımızı Turkuaz

oyuncu yazmış birinin hayatındaki yerimi onun böyle kararsızlıklarına göre belirlemeye tabii ki yokum demiş. Al benden de o kadar. En sevmediğim şey bu belirsizlik, kararsızlık. Zaten hayatımız böyle kolay geçmiyor. O yüzden de herkesin bir sınavı var. Herkesin birbirine daha hoşgörülü olması gerekiyor. Daha böyle anlayışlı olması gerekiyor ama kararsız insanlara gelemiyorum. Olmuyor. Sağlıksız beslenmeye yokum demiş Aydın'dan Yeşim. Sus sus 6 gündür bende. Ama tabii canım bazen böyle sizin açtığınız böreklerin böyle içine koyduğunuz değişik otlar oluyor. Ege otları falan. Görüyorum ben orada. İstemiyor değil tabii ki. İstemiyor değil. İskenderun'dan sevgili Zerrin'cim hoş geldin. O diyor ki iyi niyeti suistimal edenler, kıymet bilmeyenler. Varlığımı göstermiyorum artık onlara demiş. Sizleri çok ayrı seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum. Kimsenin yara bandı olmak için artık yokum demiş. Adana'dan Gülsüm işte budur diyorum. Ya bir de öyle bir durum var. Yara bant olayı var değil mi? Sormayın. O konuda da çok üzülüyorum. Şimdi bir dinleyicim Vasfiye'nin galiba değil mi? Eşinin bugün doğum günüydü. Çok seviyor onu. Erkan Beyciğim sizin için gelsin. İzmir'e selamlar gönderiyorum. Koşukavak mahallesinde çalışıyor diyor. Orada diyor şu an. Yani göndermek isterdim. Şu an bakıyorum da hani bir pasta falan mı? Mahalle adı da o kadar yazın. Neden olmasın? Neden olmasın değil mi? Peki son kez toparlıyorum. İyi niyetim. Artık diyor böyle hani kırıldı, bitti. Artık

bundan yararlanamayacak herkes izliyor, yokum demiş sevgili Büşra. Ve onun gibi pek çok dinleyicim var tabii ki. Bakayım erkek dinleyicilerimden gelmiş mi acaba bu tarz mesajlar diye bulmaya çalışıyorum. Muhsin Bey'den, Rize'den selamlar. İyi olmayan, iyilik saçmayan hiç kimsenin yanında değilim, ben iyinin yanındayım demiş. İşte budur. Ercan'ımızın da evladı Eylül 18. yaşına giriyormuş. Çok seviyorum onu diyor. Ay maşallah. Aslan kızı ama Eylül isim çok da güzel oluyor. Benim de eğer evladım, kız evladım olsaydı Eylül Hanzade koyacaktım ismini. Ona buradan selamlar gönderiyorum. Vişne toplayan Duygucum ve arkadaşlarına, şu an Afyonkarahisar Eber köyünden gelen o muazzam fotoğrafa da çok teşekkür ediyorum.

Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.

beni duydun, mutlu oldun tabii ki. Füsunkarım. Gülsen'imize, Gülsen annemize buradan selamlar gönderiyorum. En çok o bu şarkıyı isterdi. Acaba dinliyor mu? Antep bizi dinliyor mu Gaziantep? Veysel'cim hoş geldin. Sıradaki şarkı senin için gelsin. Mersin'de Asya'mız var. Kırıkkale'de Mahmut var. Deryalar gelmiş, hoş gelmiş. Onlar da tabii ki bir önceki konuyla alakalı yine yazıları var. Hepsini okuyacağım. Şimdi birazdan ne demiştik? İşine geldiğinde onun için varsın. Senin ona ihtiyacın olduğunda o yok. Bu hikayeyi hatırlıyor musunuz bir yerden? Yeni saatimiz başladığında bu hikaye, bakalım bu hikayenin içinde olanlar, yaşayanlar neler öğrenmişler?

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı konuk etti. Erdoğan, Türkiye Filistin davasını savunmaya devam edecek. Filistin davasını her platformda savunacağız dedi. Motorinde ÖTV düzenlemesi yapıldı. Özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçildi. Bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisiyle terörsüz Türkiye yasasının sahada uygulanışını görüşmek üzere toplantı yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağı, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da dün kaza kırıma uğradı. Pilot atlayarak kurtuldu. İstanbul'un Şile, Arnavutköy, Sarıyer, Kısırkaya Halk Plajı ve Beykoz'un Karadeniz kıyılarında denize girmek yasaklandı. Özellikle 2 gün süresince dalga boyu yüksek olacak. Organ bağışı dijitalleşti. Binlerce vatandaş organ bağışında bulundu. 143.887 kişi dijital vasiyet oluşturdu. 2.510.018 organ ve doku bağışladı. 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 12-26 Eylül arasında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. 4 eser 6 temsille sahnelenecek. Lionel Messi sosyal medya hesabından vefat eden babasıyla ilgili duygusal bir mesaj paylaştı. Ünlü futbolcu paylaşımında "Futbola devam etme noktasında şüphelerim var." dedi. Uzayda yeni bir kozmik cisim keşfedildi. Evrenin erken dönemine ait gök cismi kara delik yıldızı adını taşıyor. Cisim güneş sistemi büyüklüğünde devasa bir yapıya sahip. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

sabah enerjimiz, sabah neşemiz, gönüllere dost, şefkatli sesimiz, gönül dostu Füsun.

Şimdi beni stüdyoda görmeniz gerekiyor. Bir kere gülen yüzlerim var. Çok güzel yanaklarım var. Çok da güzel bir neşem var gönlümün dostları. Ama hayatın aman gönül dostu demek ki çok güzel. Her şeyim var. Hiçbir sıkıntım yok. Olmaz olur mu? O kadar kaotik olayların içinden geçiyorum ki. O kadar büyük böyle sınavlarla ders veriyorum ki. Ama şunu öğretti hayat bana. Son 2 yıldır, 3 yıldır hatta. Belki de rahmetli babacığımın yaşadığı sağlık sorunlarından itibaren. Yani ne olursa olsun şimdi bunlar geçmeyebilir, bitmeyebilir, hep olabilir hayatımızda. Bazı insanların belki de yazgıları daha ağır olabilir, sınavları, ama günün sonunda ben biliyorum ki daha bilge, daha şifacı, evet, daha iyi bir hale dönüşeceğim. Bunu ben başaracağım istersen. Yani o yaşadığım sıkıntı, bugün var ya, yapmam gereken o kadar çok şey var ki hepsi karışık, karma karışık. Yani çözüm bulmaya çalışıyorum, oturdum böyle düşünüyorum, şarkının sesini açtım, aman dedim. İnsan gerçekten en zor anında kalkıp da böyle oynayabiliyorsa, gerçekten o kaotik durumlardan bu şekilde anca biraz hafifletebilir, bu şekilde akıl sağlığını bence koruyabilir. Yoksa bıraksam kendimi, melankoli, depresyon, bir daha beni hiç bulamazsınız gönlümün dostları. Bakın çok net hayatımdan bir şey söylüyorum size. Kendimi bıraktığım anda beni bu mikrofonda duyamazsınız. Beni hiçbir yerde artık göremezsiniz. O yüzden diyorum ki aynı benim gibi olanlar varsa ne olur kendinizi bırakmayın. Evelallah her şey çözülür. Eğer hayatım hep böyle geçiyor diyenler varsa bunun da bir hikmeti vardır. Bunun içindeki çözümleri de görelim. Ne yapalım biliyor musunuz? Her şeye rağmen kalkın oynayın. Dans edin, şarkı söyleyin gönlümün dostları. Canınız nasıl isterse. Şimdi bir şarkım var. Bu şarkıda eğlenebiliriz. Sarışınım diyeceğiz. Ardından da gelen mesajlarda Gaziantep'ten Cemile. Küçük beylerle, küçük hanımlarla şu an seni dinliyorum demiş. Yerim ben onları. Onlara selam gönder lütfen. Yine aynı zamanda bir dinleyicim vardı. Kırşehir Adalet Sarayı'nda beni dinliyorlardı. Mesai arkadaşı İvda'nın da doğum günüymüş. Nurancığım, öyleyse ne yapalım? Nuran ve İvda'ya armağan edelim. Böyle güzel bir mesai arkadaşı, bir kraliçe var yanında aslan burçlarının zamanı biliyorsun ki. Ve sizden yine gelen pek çok mesajım var. Onlarla dertleşirken diyorum ki az sonra hani işine geldiğinde onun için varsın da senin ona ihtiyacın olduğunda o yok olanlar var ya, onların hikayesi ve oradan çıkardığımız dersler.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix alışılmadık alışveriş.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Reklam.
1: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
5: Eskişehir'den Radyo Turkuaz dinliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz.
6: Kırıkkale Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Kırşehir Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Aydın Radyo Turkuaz dinliyor.
1: Rengimiz turkuaz.

güzel bir hikayemiz var. Olen Aydın'a buradan selamlar gönderiyorum. Çok güzel özetlemiş. Şimdi işine geldiğinde onun için varsın, senin ona ihtiyacın olduğunda o yok. Bunu yaşayanlar, bu hikayeyi yaşayanlar, yani canı sıkıldığında sana yazan, yakınlık istediğinde bir şekilde çağıran, desteğe ihtiyacı olduğunda ortaya çıkan kişiler. Şimdi bu arkadaşınız da olabilir, bu aileden biri olabilir, bu eşiniz, sevdiğiniz ya da flört ettiğiniz biri de olabilir. Senin hayatın dağılırken telefon sessiz kalır ya da sadece şu mesaj gelir: ya güçlüsün, atlatırsın, bak dışarıda neler oluyor, bak insanlar neler yaşıyor. Sen tam da onun işine geldiği kadar güçlü olursun, ama senin her şeyi tek başına halletmen onun için rahatlıktır. Çünkü senin acın onun yanında olmasını gerektirir. Yanında olmaksa tabii ki bir sorumluluktur. Bakın bu çok kıymetli, çok önemli. Şimdi buna seçici yakınlık diyorlarmış psikologlar. İnsan yalnızca kendini rahat hissettiğinde iletişime açılır. İlişki gerçek bir çaba gerektirdiğinde ise kapanır. Yani bu karakterin duygusuz olması değil. Bakın bu kişi her kimse hayatınızda. Bu belki siz de olabilirsiniz, dinliyor da olabilirsiniz. Kendiniz de fark ediyor olabilirsiniz. Bu karakterin duygusuz olması değil de psikolojinin yaptığı net bir hesap varmış. Verildiği yerde almak, verme zamanı geldiğinde ise ortadan kaybolmak. Yani alma verme dengesinden bahsediyorum. Şimdi tabii ki burada en yıkıcı olan şey, bir ilişki varmış yanılsaması ya da bir dostluk varmış, bir arkadaşlık, bir yakınlık varmış yanılsaması yaratmasıymış. Yani yakın olduğunuz anlar tabii ki var, kahkahalar var, konuşmalar var, seninle kendimi ay çok iyi hissediyorum sözleri var ve sen onun gerçek halinin bu olduğunu düşünerek bu anlara tutunuyor olabilir misin ya da tutunmuş olduğun zamanlar var mıdır? Ama işte insanın gerçekte kim olduğu, senin yanında kendini iyi hissettiğinde değil, sana destek olması gerektiğinde ortaya çıkıyor. Böyle bir düzenin içinde kalmak, farkında olmak tabii ki çok zor. İnsan o zaman acısını, derdini, sıkıntısını saklamaya başlıyor. Onunla bir şey paylaşmak istemiyor. Kötü olduğunu söyleyemiyor. Yardıma ihtiyacı olduğunu göstermiyor. Ağlamak istediğinde bile gülümsüyor, her şey yolunda falan diyor. Çünkü artık şunu biliyor: gerçek ihtiyaçları onu uzaklaştırıyor. Yani zamanla kendisinin uygun bir versiyonuna dönüşüyor. Her zaman her şey yolunda olan birine. Yeter ki o tekrardan ortadan kaybolmasın diye. Yanınızdaki kişi, hayatınızdaki kişi size her zaman mı seçiyor, yoksa sadece işine geldiğinde mi? Bugün bu soruyu hemen cevaplayın diyorum dostlarım.

0: geldiniz.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Şimdi gönül dostunuzu tanıyorsunuz. Az buçuk artık benim gönlümü, yüreğimi biliyorsunuz, gönlümün dostları. Çok enteresan, bu staj zamanları başladığında okullarda o kadar çok aranıyoruz ki. Mesela dışarıdan arkadaşlarımız da aranıyor, dinleyicilerimiz arasında oluyor. Şimdi şükürler olsun, kurumumuz büyük bir kurum ve birçok tabii ki önemli markaları barındırıyor kendi içinde. Televizyonu var, gazetesi var, radyosu var. O yüzden de sadece radyo için değil, diğer markalar için de biz destek olmaya çalışıyoruz öğrencilerimize. Çünkü düşünsenize, biri arıyor, diyor ki 10 gün kaldı, hiçbir yer bulamadık, hiç kimse almıyor, biz ne yapacağız dediklerinde gönül dostu ne yapar sizce? Ne yapar? Ve tabii ki mesela bizim de belli sayıda stajyerimiz var. Fakat o kadar çok böyle hani çocuklarımızın eğitimde katkıda bulunmak istiyorum ve bulamadıkları zaman diyorum ki olsun ya, yerimiz var, çayımız, çorbamız var diyorum. Yani biz burada bir aradayız, yakınız birbirimize de, ne olur bir değil de 10 kişi gelsin diyorum, öyle oluyor zaten. Ama onlardan biri pırıl pırıl bir genç kızımdır. Bakayım şimdi mikrofonu açacağım. İlk defa gelecek mikrofona. Aramıza bir kere hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Kendini tanıtır mısın? Güzel yüz.
1: Merhaba, ben Yazgül. İstanbul Üniversitesi.
0: Biraz daha gel yavrum, şöyle mikrofona dur sesini.
1: Tabii.
0: Hangi üniversite?
1: İstanbul Üniversitesi.
0: Önce bir dakika, ismin çok güzel. İsmini kim koydu?
1: Anneannem koydu.
0: Anneanne, ay canım benim ya. Anneanne yaşıyor mu, hayatta mı?
1: Evet, yaşıyor.
0: İsmini onun?
1: Lalihan.
0: Bir daha söyle bakayım.
1: Lalihan.
0: Lalihan ne demek?
1: Laleler bir şeydi.
0: Lalelerle alakalı.
1: Evet evet.
0: Çok güzel. Dur bakarız şimdi Lalihan neydi. O çok da güzel bir isim koymuş sana ya.
1: Değil
0: canım
1: mi?
0: Benim ya. Yine bak, gül, lale. Yani kendinden de böyle bağdaştırmış, yan yana getirmiş. Peki İstanbul Üniversitesi'nde hangi bölümdesin?
1: Gazetecilik.
0: Oo, gazetecilik güzel. Güzel. Ama şimdi hani radyo nedir diye sormasın dinleyicilerimiz. Çünkü burada aynı zamanda bizim biliyorsunuz ki yazılı, görsel, pek çok böyle ayrı ayrı bölümlerimiz var. Mesela işte A Haber Radyo, A Spor Radyo var. Oraya bilgileri topluyorlar, yan yana getiriyorlar. Bunu Yazgül yapıyor.
1: Evet.
0: Canım benim. Anneciğin dinliyor mu şu an?
1: Evet, dinliyor. Ben ona şarkı armağan etmek istiyorum.
0: Göndeririz tabii ki. Anneciğin adı ne peki?
1: Zeynep.
0: Zeynep, çok da severim Zeynep ismini ya.
1: Ben
0: çok da severim. Pırıl pırıl gençlerimiz. Peki burada olmaktan mutlusun değil mi? Ben
1: tabii.
0: Yüzünün güldüğünü görüyorum, böyle ara ara görüşüyoruz biz.
1: Mutluyum.
0: Ve ilk defa bugün stüdyoya girdin. Hiç radyo ortamı gördün mü?
1: Geçen gün gösterdi Ferhat abi.
0: Evet, evet.
1: Bayağı güzeldi. Daha önce ama görmedim.
0: Daha önce görmemiştim. Nasıl büyülü bir ortam değil mi?
1: Ben çok sevdim.
0: Ay çok sevdim. Biz de seni sevdik. Biz de seni sevdik. Notları da ben veriyorum bu arada. Stajyerlerimizin bütün notları benden geçiyor gönlümün dostları. Ama hak ettikleri. Yani hak ettikleri notlar oluyor. Gerçekten Yazgül'de çok çok güzel böyle işler yapıyor. Takip ediyorum. Disiplin benim için çok önemli. Ama nerede biliyor musun? İşte. Sonrasında gel eğlenelim diyor. Hadi kalkın çocuklar, kahve içmeye gidiyoruz diyorum. Oturalım sohbet edelim diyorum. Konuşuyoruz ama bakıyorum işini çok güzel yapanlar sohbeti de çok güzel devam ettiriyorlar. O yüzden de anneciğine, babacığına, anneannene,
1: evet,
0: sevdiklerine buradan selamlar. Hangi şarkı istiyordun acaba?
1: Gamsız Hayat olsun.
0: Gamsız Hayat. Ay hiç almadım da bugün galiba Canan Erçetin. Anneciğin için mi gelecek peki?
1: Evet,
0: annen seviyor
1: gelsin
0: mu? Hemen bak. Şimdi senin yaşın kaçta sen bu şarkıyı biliyorsun? Dur bakayım.
1: 23.
0: Biliyorsun bu şarkı. Çok çok eski bir şarkı.
1: Biliyorum.
0: Peki ben Z kuşağına şunu soruyorum, merak ediyorum. Tabii ki günümüz şarkılarını seviyorsunuz. Bu soundlara doğdunuz. Bu soundları biliyorsunuz. Ama daha çok böyle gördüğüm, sizler eski şarkıları da araştırıp dinliyorsunuz.
1: Ya evet, çünkü bir kere anlamları çok güzel.
0: Evet.
1: Şimdiki şarkılar çok sıradan.
0: Sıradan mı geliyor?
1: Yani pek bir manası yok.
0: Bak. Bir Z kuşağını konuşturuyorum. Evet, evet.
1: Yeni şarkılara da sallamak istemiyorum ama
0: ya, gel birazdan mikrofona gel, duysunlar
1: eski
0: seni.
1: Eski şarkılara bakınca hani
0: manası daha farklı.
1: Ay, evet,
0: değil mi
1: kesinlikle
0: baktığında? O zamanki yaşantılar da böyleydi bir taneciğim. Hmm. Yani insanların birbirine daha nazik davrandığı, daha güzel davrandığı, daha böyle candan oldu ama işte bunu siz devam ettireceksiniz.
1: Tamam.
0: Siz anneden, babadan gördüğümüz şeyler, ailemizden kardeş, abla, abi var mı?
1: İki tane erkek kardeşim var.
0: Ay maşallah, onlar şu an an dinliyorlar mı peki?
1: Yok, onlar
0: dinlemiyorlar. Onlara da buradan selam olsun, evet. Öyleyse. Yani bu güzel yavrularımızı gördüğüm zaman biz de eğitimimize bir katkıda bulunabilirsek, hayat böyle okuluna da bir katkıda bulunabilirsek ne mutlu bizlere diyorum. Bu pırıl pırıldığın, bu ışığın hep parlasın bir taneciğim.
1: Ya, teşekkür ederim.
0: Güzel. Radyoyu mu düşünüyorsun yoksa gazetecilikten mi? şu an diyor ki ben burada kalmak istiyorum.
1: Ben çok sevdim burayı.
0: Ama gazete çok kıymetli, biliyorsun ki bizim de gazetelerimiz var. Böyle kıymetli gazetelerimiz. O yüzden de bakıyorum, görüyorum zaten. Girdiğinde hemen bakıyorsun, açıyorsun o platformu. Çünkü dijital hayatta çok önemli şu an. Ama ben yine de elimize o gazeteyi almak. O gazetenin kokusu, değil mi? Dokusu çok ayrı. O şekilde biz büyüdük, öyle yetiştik. O da her zaman var olsun. Elimizde de olsun. Görsel olarak da dijitalde de olsun, değil mi bir tane?
1: Değil mi?
0: Hadi anneciğin için gelsin, anneciğine gönderelim. Sormayın.

0: hayatın ritmini gönül dostu Füsun'la yakala.
1: Merhabalar, ben Bengü.
2: Merhaba, ben Emre Aydın.
3: Merhaba, ben Zinet Salih.
4: Merhaba, ben Mustafa Ceceli.
5: Merhaba, ben Funda Arar. Şarkılarımla gönül dostu Füsun'da.

0: iş yaptı. Ben de diyor buradayım. Ben de staj olarak geldim. Biz zaten var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Hani şey derler ya, böyle profesyonel değil, amatör ruhla radyoculuk yapılıyor, biliyor musunuz? Bakın o ruh öyle olmalı. Ben oldum, ben şahaneyim, ben en iyisiyim, ben mükemmelim dediğinizde hangi iş kolunda olursa olsun düşüyoruz. Evet, aşağıya doğru düşüyoruz. Bu arada Yazgül'cüm bak, Ayla ablan diyor ki hemen araştırmış anneanneciğinin ismini, şöyle bakayım tekrardan. Bak ne demekmiş? Güzel. Lalenin sultanı. Lale gibi güzel demekmiş. Biz de bugün öğrenmiş olduk. Çok güzel ya. Canım benim. Buradan dinleyicilerime de teşekkür ediyorum. Artık yavaş yavaş onlara veda edeceğim. Mehmet Beyciğim, sizi unutmuyoruz. Sizin için de tabii ki bir şarkı çalacağız. Size de armağan edeceğiz. Ardından Nesli Hanım'ımız bizimleydi. Gülcan bizimleydi Mersin'den. Özledim ben de onları. Onlara selam olsun. Bursa'dan Bülent Bey'i görüyorum. İskenderun'da şu an halk eğitimde kimler dinliyor acaba benim Meral'ciğim? Serap öğretmeniyle arkadaşlarıyla dinliyor. Tabii ki Hayat Bayram Olsun'u çalalım mı? Var mısınız? Vallahi çalalım. Buna çok ihtiyacımız var. Peki peki Sacide'cim, hoş geldin. Sıradaki şarkıyı sana göndereceğim. Ardından yeni katılanlar var. Evet, Sevinç'i görüyorum. Sevinç'im hangi şehir? Hoş geldin sen de.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaç duyulan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşırken bütçeyi daha verimli kullanmaya yardımcı oluyor. Farklı ürün ve kategorilerde sunulan kampanyaları takip etmek, ihtiyaçlara uygun seçenekleri değerlendirerek alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Gece kuşu fırsatlarıyla İdefix'te bu avantajlar geceye özel devam ediyor. Her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar seçili ürünlerde sınırlı süreyle sunulan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlardan süpürgelere, skuterlardan küçük ev aletlerine kadar birbirinden özel yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Efendim iyice stüdyomuz kalabalıklaştı. Bugün bir gün var, ne var? Hilal ne getirdin? Kesin bir şeyler getirmiştin, onun için de etrafta toplanıldı. Biz böyle tabii ki burada bir aile gibi olduğumuz için gönlümün dostları. Siz orada nasıl yaşıyorsanız aynı şekilde stüdyoda bu şekilde oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Her mesajı okuyamadım. Hepsine belki cevap veremedim ama yarın saatler onu gösterdiğinde bu hafta nasıl çabuk geçti ben de anlamadım. Yeniden buluşalım mı? Bu arada sosyal medyaya Instagram'a davet ediyorum. O muazzam güneş tutulmasının ardından bir fotoğrafım, yazım var. @radyoturkuaz, @gönüldostufusun. Hadi gelin.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı konuk etti. Erdoğan, Türkiye Filistin davasını savunmaya devam edecek. Filistin davasını her platformda savunacağız dedi. Motorinde ÖTV düzenlemesi yapıldı. Özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçildi. Bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisiyle terörsüz Türkiye yasasının sahada uygulanışını görüşmek üzere toplantı yaptı. Fırtına yaklaşıyor. Rüzgarın Marmara'da yer yer 80 kilometreye ulaşması bekleniyor. Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış etkili olacak. 27 yıl sonra ilk kez tam güneş tutulması gerçekleşti. İspanya'nın bazı bölgeleri bunu net bir şekilde gözlemledi. İngiltere'nin büyük bölümünde güneşin %90'dan fazlası ay tarafından örtüldü. Dünya Sağlık Örgütü, Ebola salgını tarihin en ölümcülü olma yolunda açıklamasını yaptı. Salgında şu ana kadar 2000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Beşiktaş için kritik maç bugün 20'de oynanacak. Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında Hradec Kralova'yı ağırlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Saatimiz 12.04. Canımız, gönül dostumuza kocaman teşekkürler. Tam 2 saat. Hiç boş geçmeyen bir anons ve evet, buraya kadar değil. Burada bir taktiyoruz artık. Cümlemi unuttum. Seni öveceğim, Allah kısmet etmedi Füsun. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat başlıyor. Utku'yla isteklere kadar devam edecek. Önümüzdeki 2 saat beraberiz.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun.

0: Turkuaz.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Dünden beri meteorolojinin ilettiği bilgiler var. Aman Marmara, aman İstanbul, aman fırtına, aman dikkat çatılar uçacak. Bir de sosyal medyada bununla alakalı büyük bir kirlilik var. Gerçekten resmi kaynaklardan bilgileri alalım. İstanbul'a kara bulutlar ve yağışlı hava geliyor ama şu saate kadar İstanbul'dan herhangi bir fırtına uyarısı ya da fırtına haberi almadık. Detayları az sonra paylaşacağız. Bakalım meteoroloji İstanbul için dün bahsedilen fırtınayla ilgili neler söylüyor?

Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: sana kıyamam.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Yurt dışı planı Pegasus.

0: Efe, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

Kemal'cim, düğünüme hazırlanıyorum. Dünya evine gireceğim. Rabbim nasip ederse demiş. Tuğçe yazmış İstanbul'dan. İsteyen herkese nasip etsin. Doğru eş, doğru eş seçimi, iyi ve kaliteli, huzurlu bir hayat. En önemlisi de ilişkilerde kafayı yastığa koyduğunda gönül huzurluğuyla uyuyabilmek, hayatı bölüşebilmek, bir tarafın yükünün diğer taraftan daha ağır olması hiçbir işe yaramıyor. Her evliliğin mevsimleri olduğunu unutmayalım. Bazı mevsimler sıcaklık ve bağ dolu olurken diğer mevsimler soğuk ve zor geçebilir. Soğuk mevsimleri atlatan çiftler birbirlerini daha çok sevenler değil, birbirlerine saygı duyup birlikte kalanlar. O yüzden her mevsimi birlikte yaşayabileceğiniz eşler seçin, olur mu? Aşk solabilir, geri dönebilir, sallanabilir, güçlenebilir ama saygı bir kez kaybedildiğinde nadiren geri döner. Onun size olan saygısının tüm varlığınızla sizde kalması, onu korumanız çok önemli. Bunu her gün eylemlerinizle, dürüstlüğünüzle, tutarlılığınızla kazanabilirsiniz. Ve ne bileyim, kendinizden ayırmamak, artık hayatınızın bir parçası saymak bence evliliklerde insanın hayatındaki

0: böyle kıyıda köşede özlemişleriniz? Nerede böyle aklınızın kaldığı, hala yüreğinizin köşesinde bitiremediğiniz tüm duygularınıza bizden de bir hatıra şarkı olsun bu. 12.42 saatler. Çok kısa böyle saniyeler süren bir ara veriyoruz arkadaşlar. Hemen geliyorum.
1: Bir reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

devam ediyoruz. Çok sevdiğim bir şarkı böyle enteresan aslında, beddualarla dolu gibi ama değil. Kalbi kırık bir vatandaşın kendini biraz anlatma şekli. Kadın erkek fark etmez. Kırmayalım kalpleri. Kırılan kalpler de bence kul hakkına giriyor, biliyor musunuz? Ay, çok da mesaj yazmışsınız az sonra.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
8: Umran Oto ekspertiz.
5: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.

0: MTV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Ay, evlilikten bahsedince Emine yazmış. Kocan iyi olursa kimseye ihtiyaç hissetmiyorsun diye. Benim dinleyicilerim komik ya. Konu komşu arkadaş derdine düşmüyorsun değil mi? Canın mı sıkılıyor? Mutlu mu oldun? Kocana koşuyorsun. Ağlayasın mı var? Omzuna yaslanıyorsun. Adam seni anlıyor, seviyor, sayıyor, kucaklıyor. Her derdine deva, her sevincine ortak. Şey yani, evde iyi yemek pişmesinin dışında pek de çıkar ilişkileri olmuyor bu adamlar. Bu erkekler tatlı ya. Yaşasın kocalar diyelim. Hadi bu saati bitiriyoruz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Alihan Kuriş suç örgütüne 17 ilde operasyon yapıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli ise yurt dışında, diğer 10 şüpheli aranıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun üzerinde uzun süredir çalışılıyordu dedi. Motorinde ÖTV sıfırlandı, kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni uygulama için maliyet baskılarını, enflasyon beklentisini azaltmayı hedefledik dedi. Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi. Yıl sonu %28, 2027 sonu %15, 2028 sonu %9 olacağı öngörülüyor. YÖK öğrenci affına ilişkin usul ve esasları yayınladı. Aftan yararlanmak isteyen öğrenciler 9 Aralık'a kadar üniversitelerine başvurmalı. Detaylara YÖK'ün sitesinden ulaşılabiliyor. Süper Lig 88 günlük aranın ardından yarın başlıyor. 13 ilden 18 takım güçlendirdikleri kadrolarıyla 306 maçlık periyotta mücadele edecek. Rüzgar bugün hırçın olacak. Marmara'da rüzgarın yer yer 80 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Orta Karadeniz'de ise kuvvetli yağış etkili olacak. Serbest piyasada gram altın 6706, dolar 47.78, euro ise 55.21 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap piliç kalçalı butun kilosu 89 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

bakalım. Ya bu WhatsApp bir gidiyor bir geliyor, bir şeyler yaşanıyor. Bir türlü sizin mesajları açamadım. Öyle bir sıkıntım var. Saatimiz 13.13. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat'tasınız sevgili dinleyicilerim. Sevgili Uğur yazmış İzmir'den. O her zaman yazar. Bizi asla es geçmez. İyi ki var dediklerimden. Aydın'dan yaşında aynen. Aa ya senin 40 derece diyor Bursa. Burası 41. Maşallah. Ebru Antalya'dan sevgilerini göndermiş. Hatice Kırıkkale'den yazmış. Numarayı yanlış mı söyledim? Söylemişimdir, tatlım benim. Merhabalar. Şarkı armağan edenler olmuş dedim, olabilir. Uğur Yürük. Bilmiyorum Dubai'ye ya. Sakin. Güneşi gülüşüne nasılsın? Sabahları Uğur'umuz var.

0: Lütfiye Elazığ'dan İlacım söyledik şarkıyı bize armağan et. O zaman olur. Bugün tam bana özel bir yayın, sanki süpersiniz. Mudanya'dan selamlar Ergin Çabuklar. Selamlar size.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pasaport hazır, valiz hazır.

0: Aragaz. Reklam. Şansa kalmaz işimiz.
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: Ooo, her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

Perseid meteor yağmuru görüntülendi. Elazığ'da görenler varsa bize yazsın. Süper Lig'de yeni sezon yarın oynanacak. Galatasaray Çorum maçıyla başlayacak. Vallahi Galatasaray öyle bir halde ki inşallah Çorum'a yenilmez diye dualarla yarını bekliyorum ama heyecanlıyım. Lig başlasın artık.

0: herkes o kadar çok şarkılardan memnun kalmış ki. Mesajlar üstüne mesajlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben Hilal Özgen'i. Çok tatlı şarkılar arka arkaya gelecek. Saat 17'den sonra da Hop Dedik Ayhan.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Alihan Kuriş suç örgütüne 17 ilde operasyon yapıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli ise yurt dışında, diğer 10 şüpheli aranıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun üzerinde uzun süredir çalışılıyordu dedi. Motorinde ÖTV sıfırlandı, kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni uygulama için maliyet baskılarını, enflasyon beklentisini azaltmayı hedefledik dedi. Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi. Yıl sonu %28, 2027 sonu %15, 2028 sonu %9 olacağı öngörülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesinde takvimin netleştiğini açıkladı. Kacır, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz dedi. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesini 24 yılda 55 milyondan 397 milyona çıkardıklarını söyledi. Bu dönemde havalimanı sayısı 26'dan 58'e yükseldi. Sakarya Kocaeli ilçesinde 16 Ağustos'a kadar, Bartın ve Tekirdağ'da bugün

0: denize girişler yasaklandı. Ayrıca İstanbul, Şile, Arnavutköy, Sarıyer ve Beykoz'da da denize girilemeyecek. Dünyada Temmuz'da satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %9 artışla 1,85 milyon oldu. Bu yıl Ocak-Temmuz dönemi elektrikli araç satışları 11,5 milyona ulaştı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Biz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuaz Radyo.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa enfes Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün fırladım.

0: Bozkara'nın Şoto Ekspertiz.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuvaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Alihan Kuriş suç örgütüne 17 ilde operasyon yapıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli ise yurt dışında, diğer 10 şüpheli aranıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun üzerinde uzun süredir çalışılıyordu dedi. Motorinde ÖTV sıfırlandı, kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni uygulama için maliyet baskılarını, enflasyon beklentisini azaltmayı hedefledik dedi. Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi. Yıl sonu %28, 2027 sonu %15, 2028 sonu %9 olacağı öngörülüyor. Organ bağışı dijitalleşti. Binlerce vatandaş organ bağışında bulundu. 143.887 kişi dijital vasiyet oluşturdu. 2.510.018 organ ve doku bağışladı. 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 12-26 Eylül arasında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. 4 eser 6 temsille sahnelenecek. Lionel Messi sosyal medya hesabından vefat eden babasıyla ilgili duygusal bir mesaj paylaştı. Ünlü futbolcu paylaşımında "Futbola devam etme noktasında şüphelerim var." dedi. Uzayda yeni bir kozmik cisim keşfedildi. Evrenin erken dönemine ait gök cismi Kara Delik Yıldızı adını taşıyor. Cisim Güneş Sistemi büyüklüğünde devasa bir yapıya sahip. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: daha çekici.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.

0: tüm harcamaları Vade Parksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

ev aletlerine kadar birbirinden özel yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. İdefix bilgilendirdi.

Radyo Turkuaz.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Aziz.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
0: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti.
5: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Alihan Kuriş suç örgütüne 17 ilde operasyon yapıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli ise yurt dışında, diğer 10 şüpheli aranıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun üzerinde uzun süredir çalışılıyordu dedi. Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı. İlk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci sırada Genel Müdürü Haluk Bayraktar, üçüncü sırada ise Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer aldı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçildi. Bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da açıklamalarda bulundu. Kimse dokunulmaz değildir, kimse kanunlar karşısında imtiyazlı değildir. Hukuk herkes için işler dedi. Türkiye genelinde depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bu yana 100 milyon 183 bin adet içecek ambalajı toplandı. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in katılacağı organizasyonda maçlar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Serbest piyasada gram altın 6733, dolar 47.77, euro ise 55.24 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobili indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi, %21 yükselişle 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6.
5: 93.6.
4: Ankara 90.2.
5: 90.2.
4: İzmir 101.
5: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

0: Bankası.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Pilot
2: Garaj Şoto Ekspertiz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuvaz.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuvaz.
5: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu ani

sorular. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Alihan Kuriş suç örgütüne 17 ilde operasyon yapıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli ise yurt dışında, diğer 10 şüpheli aranıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun üzerinde uzun süredir çalışılıyordu dedi. Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı. İlk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci sırada Genel Müdürü Haluk Bayraktar, üçüncü sırada ise Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer aldı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçildi. Bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. İsrail ordusu hem katliamlarına hem de işgallerine ateşkese rağmen devam ediyor. İşgalci ordu, Batı Şeria'da zorla tahliye ettiği Filistinlilere ait 16 eve el koydu. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Anlaşması'na yönelik, NATO'ya rakip olmadığını, bölgesel güvenliğe katkı sağlayacak bir mekanizma olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Avrupa'da yüksek sıcaklık can almaya devam ediyor. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklara bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı 12.500'ün üstüne çıktı. Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısı 65 yaş üstü yaşlı bireyler. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Beşiktaş için kritik maç bugün 20'de oynanacak. Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove'yi sağ

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Herkese selamlar, iyi akşamlar hanımlar beyler, hoş geldiniz. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'u sunuyor. Ben de mikrofon başındayım. Dün programı kapatırken yarın 17'de tekrar görüşmek üzere dedik. Ve bugün şu anda yayındayız yine. 13 Ağustos günlerden Perşembe. Saatler 17.08'i gösteriyor. Tüm ülkeme ve aynı zamanda yurt dışında beni dinleyen tüm dinleyicilerime selamlar, saygılar. 8'e kadar buradayız. Tabii Türkiye'de akşam yolculuğu başlıyor. Trafik birazdan daha da yoğunlaşacak. Bu yoğunlukta ben de sizlere bir dost, bir arkadaş olmak istiyorum. Kabul buyurun lütfen 0505 188 30 00. Dileyen sesli, dileyen yazılı

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuaz.
8: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuaz.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Reklam.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: şu an İzmir'den yola çıkmışlar. Bir dakika, bizim WhatsApp yine karıştı. Masal gibi. Eşi Ersin ve kızları Esma ve Sıla ile beraber Türkiye'ye dönüşteyiz. Hırvatistan otoyollarında seni dinliyoruz. İzmir bir önceki mesajdı, bununla alakası yok. İyi yolculuklar dileyelim Hırvatistan'da. Peki burada kim var acaba, buyurun. Dursun, Davut Kaptan, evet, pardon. Şimdi nerelerde?
1: Buraya gelmen lazım. Merhabalar, Malatya'dan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.
0: Eyvallah Davut. Şöyle bakalım.
1: Ben Davut, servis şoförüyüm.
0: Eyvallah.
1: Radyo Turka çok iyi geliyor bize.
0: Teşekkür ediyoruz. Servis araçlarınız tabii yoğun bir şekilde dinleniyoruz. Tatlım. Naim mesajını aldım. Tatlım. İzmir'deyiz sevgili Faruk. Özledim. Saat 5 oldu, hala kavurucu sıcak var. İzmir 41 derece.

0: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Tempo böyle iyi mi?
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Lübeck Motor Yağları Optelik Show. Herkese merhaba. Aramız yeni katılanların sayısı her geçen dakika artmaya devam ediyor. Selamlar.
2: Selamun aleyküm.
0: Şimdi Rize'ye bir selam yollayalım. Uhsin Bey'e, site A sakinleri hep beraber oturmuşlar. Radyo Turkuaz dinliyorlar. Belki tadını çıkarsınlar o zaman. Erzurum'a bir merhaba. Evdeyiz. Mutfakta yemek yapıyoruz. İki gündür mesela Erzurum'da yağış var. Hava kapalı.

0: bakalım. Avusturya'ya bir merhaba. Saygı, nasılsın? Tüm sevdiklerimize bir selam yollar mısın? Yolladım gitti ailene de. Bakayım. Bugün bizim WhatsApp'ta bir arıza var. Dur bakalım nasıl olacak? Sizde de var mı öyle sıkıntılar? İstanbul trafiğine bir göz atalım. %60'la bir başlangıç yaptık. Aslında buralarda çok kaza görmüyoruz ama Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu Feneri Viyadüğü üzerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine doğru, Avrupa istikametine doğru sağ şeritte bir kaza meydana gelmiş. Genel manada oralar boş ama bu kazayı da ben söyleyeyim sizlere. Kuzey Marmara'da genelde görmüyoruz. Bugün böyle bir kaza olmuş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi dostlar bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya.

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: daha çekici.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

akşamlar, sevgiler, saygılar. Lubex motor yağları Hop Dedik Show saat 6'da. Şöyle konuşacağımız konular var. Sizlerden de yorumlar isteyeceğim. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Şimdi çok kısa 7 saniyelik bir reklam arası. Sonrasında tekrar buradayız beyler, hanımlar.

isteyenler varsa takip edebilirler. Hatırlatalım. Radyo Turkuaz, Instagram'da, X'te, Facebook'ta her yerde varız. Aynı şekilde Optedik Ayhan, yani bendeniz. Takiplerinizi de bekliyoruz bir yandan. Şarkılarla devam edelim akşam yolculuğuna.

0: Alkış geldiğine göre şu andan itibaren konuşabilirim. Hanımlar, beyler, hop dedik burada. Siz de gelin lütfen, önemli bir açıklama var.
1: Patlama patlama geldi.
0: Koşun koşun. Şimdi efendim, yeni nesil uydularımız göreve geçiyor. Televizyon, radyo, haberleşme ile ilgili hem daha geniş bant hem daha kaliteli yayınlar sizlere ulaşacak. Bununla ilgili olarak da çalışma yapılıyor. Ayın 16'sında geçiş yapılmış olacak. Bundan dolayı da işte sizler de mutlaka evde uydu vericilerinizi internetten baktığınız zaman değerleri bulabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bununla ilgili çok bilgi var zaten. Hani oldu da 16'sından sonra televizyon yayınlarını, radyo yayınlarını izleyemediniz. Uydudaki ayarı yapmadığınız için onu söyleyeyim. Frekans değişikliği olacak. Bundan dolayı da bazı kentlerde radyo yayınlarımız kısa süreli de olsa kesiliyor, tekrar gelecek. O da neden kaynaklanıyor onu da söyleyeyim. Çünkü soran dinleyicilerimiz oluyor. Şimdi yeni nesil uyduya geçileceği için bununla ilgili illerde ayarlamalar yapılıyor. Hızlı bir şekilde inşallah bu süreç tamamlanacak. Ama ondan dolayı böyle kısa kısa kesintiler oluyor. Onu da sizlere hatırlatmış olalım. Bunu biz tabii Radyo Turkuaz olarak yapıyoruz. Yeni nesil uydulara geçişleri, illerdeki kent ayarlarını yapıyoruz. Ama sizler de evlerinizde televizyon ve radyo eğer takip edecekseniz uydu alıcılarınızdan bir yenileme yapmanız gerekecek. Demin de söylediğim gibi bunlar tabii bazıları teknik veri ama yenileme yapmanız gerekiyor. İnternette bolca bilgi var, oradan bakabilirsiniz. Anlaştık mı? Kamuoyuna duyurdum. Nasıl ama?
2: Yaşa ula.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Umran Oto Ekspertiz.
0: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Sepette bulacaksın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti.
4: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: 7 saatleri gösteriyor Türkiye'de. Hanımlar, beyler, Lubex motor yağları Optedik Show devam ediyor. Herkese selamlar. Aramız yeni katılanlara da bir merhaba. Afyon'dayız Nesrin. Mutfakta hazırlık yapıyorum. Bir taraftan da Radyo Turkuaz bana eşlik ediyor. Selamlar gönderelim. Resul mesajını aldım. O kadar güzel şeylerden bahsetmişsin ki. Şimdi onu da çok yayınlamayalım. O bende kalsın. En azından ben duydum. İlgine, alakana, radyomuza, programımıza göstermiş olduğun ilgiye çok teşekkür ederim. Aslında radyonun ne olduğunu o kadar güzel özetlemişsin ki bu bizim için çok kıymetli. Tekrar tekrar sana selamlarımı iletiyorum ve...
1: Teşekkür ederim.
0: Aynen. Şimdi dostlar 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Biraz yorum alalım. Bugün birkaç konu birden işleyeceğiz. Öncelikle Amerika'da San Diego'da yapılmış olan bir araştırma, ama aslına bakarsanız tüm dünyada sanırım Türkiye'de dahil olmak üzere 3 aşağı 5 yukarı durumlar böyle. Erkekler eşleri öldüğü zaman çok daha hızlı ve yüksek oranda yeniden evleniyorlarmış. Araştırmanın genel manada ortak bulgusu bu yönde. Eş kaybından hemen hemen böyle bir senelik süre içerisinde erkeklerin %60'ı, tüm dünya 3 aşağı 5 yukarı böyleymiş. Kadınlar ise sadece %19'u yeniden evlenmeyi düşünüyormuş. Erkeklerin %60'ı ya evleniyor ya düşünüyor. Kadınların ise sadece %19'u. Aradaki bu farkı neye bağlıyorsunuz? Yani uzun yıllardır evli olan çiftler, eşlerden kadın olan vefat ediyor ve hayatta olan erkek, yaşı kaç olursa olsun, bir sene dolmadan hemen yeniden evlenmek istiyor. Oysa kadınlar özellikle de %19, %20 seviyesini koymuşlar araştırma sonuçlarına göre. O kadar da çok evlilik meraklısı değiller. Erkekler daha hızlı evlenirken, ikinci olarak eşlerini kaybettikten sonra kadınlar biraz daha tek yaşamaya devam ediyorlarmış. Bu niye olabilir? Araştırma sizce doğru mu? Görüşlerinizi merak ediyorum. Şöyle 15, 20, 25 saniyelik görüşler alalım. Haberlerden sonra bu konu hakkında bakalım araştırma doğru mu değil mi? Sizlerden bilgisini almış olalım. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Şimdi haber merkezindeyiz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Alihan Kuriş suç örgütüne 17 ilde operasyon yapıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli ise yurt dışında, diğer 10 şüpheli aranıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun üzerinde uzun süredir çalışılıyordu dedi. Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı. İlk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci sırada Genel Müdürü Haluk Bayraktar, üçüncü sırada ise Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer aldı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçildi. Bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi. Yıl sonu %28, 2027 sonu %15, 2028 sonu %9 olacağı öngörülüyor. YÖK öğrenci affına ilişkin usul ve esasları yayınladı. Aftan yararlanmak isteyen öğrenciler 9 Aralık'a kadar üniversitelerine başvurmalı. Detaylara YÖK'ün sitesinden ulaşılabiliyor. Süper Lig 88 günlük aranın ardından yarın başlıyor. 13 ilden 18 takım güçlendirdikleri kadrolarıyla 306 maçlık periyotta mücadele edecek. Rüzgar bugün hırçın olacak. Marmara'da rüzgarın yer yer 80 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Orta Karadeniz'de ise kuvvetli yağış etkili olacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Üstadlar burada.
1: Aman mühürüm üstadım. Şükür gülüştürene.
0: Efendim aslına bakarsanız bu araştırma San Diego'da yapılmış ama tüm dünyadan da örnekler var. 3 aşağı 5 yukarı insanların davranışları bu yöndeymiş. Eşini kaybeden erkekler hemen bir yıl içerisinde evlenirken eşini kaybeden kadınlar biraz daha böyle uzun yıllar yalnız hiç evlenmeden ömürlerini tamamlayabiliyorlarmış. Bunu merak ediyorum ben. Gerçekten böyle düşünüyor musunuz siz de araştırmada olduğu gibi? Yani erkekler eşini kaybettikten sonra tek başlarına bir düzen kuramıyorlar mı? Kadınlar nasıl tek başlarına ayakta durabiliyorlar evlenmeden? Bu nasıl oluyor diye sordum. Görüşleri almaya başlıyoruz. İyi akşamlar.
2: Bu araştırma doğrudur bence.
0: Nasıl?
2: Bir erkeğin neden evlenmek ister? Çünkü erkek kendi yanına bakmakta zorlanır ve evde birini ister.
0: Eyvah. Bizim bu WhatsApp bugün hakikaten biraz sıkıntılı, o yüzden biraz böyle dura kalka yayın yapacağız herhalde, öyle gözüküyor. Hemen yenileme yapıyorum dostlar. Bakalım dostumuz neler söylemiş. Bir daha alalım onun görüşünü. Cuma Bey.
2: Bir erkeği neden evlenmek ister? Çünkü erkek kendi yanına bakmakta zorlanır.
0: Evet.
2: Evde birini ister. Ama kadın her türlü çocuğun yanına da sığar. Kendi kendine de bakar.
0: Evet.
2: Ama erkek hiçbir yere sığamaz abi.
0: Eyvallah. Peki. Erkek kendi kendini idare edemez diyorsunuz yani. Türkçesi bu. Peki.
3: Abi merhaba, Sivas'tan Abdurrahman ben.
0: Abdurrahman hoş geldin Sivas, iyi akşamlar.
3: Evleniyor da kimle evleniyor? Kadınlarla evleniyor.
0: Evet.
3: Onların oranını yüksek, diğerleri nasıl düşük kalıyor anlamadım.
0: Ama şöyle.
3: Selamlar, saygılar.
0: Teşekkür ederim. Eşini kaybeden erkek, eşini kaybeden kadın. Yani eşini kaybeden erkek biriyle evleniyor. Kadının da bu... Tam anlatamadım ben bu arada ama... bir daha toparlayayım ben, bir daha söyleyeyim. Eşini kaybeden erkeğin evlendiği kadın daha evvelden evli olmayabilir. Öyle düşünmekte fayda var yani. O manada dedim ben de. Tamam mı? Devam edelim. Bayram Çiftçi, İzmir Torbalı. Buyurun.
4: İyi yayınlar. Erkekler tek başına hayatlarını devam edemiyorlar. Çünkü eşleriyle...
0: Bu böyle midir gerçekten?
4: Için, eşleri vefat ettikten sonra tamamen perişan bir hale geliyorlar.
0: Allah
4: nedenle,
0: Allah.
4: Erkekler evlenme ihtiyacı duyuyor ama kadınlar öyle değil. Kadınlar her türlü kendi başlarına hayatlarını devam edebiliyorlar, sürdürebiliyorlar.
0: Evet.
4: O nedenle kadınlar bu konuda biraz daha bence
0: dayanıklı,
4: dirençli.
0: Bence de. Peki şöyle yapalım o zaman. Sanki araştırma sonucu doğru gibi geliyor.

0: erkekler eşleri öldükten hemen sonra çok daha hızlı ve yüksek oranda yeniden evleniyorlar. Ama ve lakin kadınlar ya hiç evlenmiyorlar ya biraz daha bekliyorlar. Bu aradaki farkı sorduk bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
1: Garaj Shop'a ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Erkek bir yıl içerisinde hemen evlenirken eşini kaybeden kadınlar hayatlarına yalnız devam edebiliyorlar. Çok az evleniyormuş, %16'sı falan. Kalanı devam ediyormuş hayatına. Niye böyle diye sorduk. Mehmet, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi akşamlar.
0: Buyurun.
1: Şöyle bir sorunuzun cevabı şu olabilir diye düşünüyorum.
0: Olsun, kamuoyuna
1: hadi. Erkekler, evet, kadınlara göre %95 daha beceriksiz.

0: Yüzler.
1: Evet.
0: Ama ben bu %5'lik dilimindeyim. O nedenle eşlerini kaybettikleri zaman bu beceriksiz olan kısımlarını eşlerine doldurtturuyorlar.
1: Anladım, teşekkür ederim. Aslına bakarsanız ben şunu anlamıyorum. Yani bazı bayanlar da öyle söylemişler. Erkekler ütü yapamaz, yemek yapamaz, çamaşır bulaşık yıkayamaz. Ondan dolayı bir kadının eksikliği hissedildiği için hemen evleniyorlar falan diye. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Bakalım. Burada kim varmış? Yurt dışına bir merhaba gönderelim.
2: Ayhan Bey, kolay gelsin. Ben
1: teşekkür ederim. Ben. Buyurun.
2: Ya aslında bir kadın bir çadırın direğidir. Erkek de o çadırdır. Yani şöyle söyleyeyim şahsım adına. Ölsem de eşimden önce öleyim.
1: Öyle mi?
2: Bu yalnız yaşayamam değil, onsuz yaşayamam anlamında.
3: Evet valla ne güzel söylüyorsun. Aynen. Harcamıyorsun sen beni işte.
1: Nasıl bir laftı öyle ya? Kafamıza beton düştü. Olacak iş değil. O kısmı bir daha alalım mı? Bu kısım muhteşem bir sözdü ya.
2: Ölsem de eşimden önce öleyim.
1: Neden?
2: Bu yalnız yaşayamam değil, onsuz yaşayamam anlamında.
1: Vay arkadaş ya.
4: Vay ne kadar değişik bir
1: kız. Evet çok değişik. Hakikaten şahane bir söz ya. Teşekkür ediyoruz İsa Bey. Yurt dışına selamlar Fransa'ya. Bir reklam arası verelim. Tekrar görüşelim.
5: Bir reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında.

0: Lubex motor yağları Opteli Show. Yeniden mikrofon başındayım.
1: Ya seni bir yerden gözüm ısırıyor ama nereden?
0: Yıllarımı verdik bu işe. Hayatınızda bir ses olarak yer ediyoruz yıllardan bu yana. O yüzden bir yerden gözünüz değil de kulağınız ısırsa bence daha iyi olur. Efendim Opteli Show'da. Şimdi bazı dostlarımız WhatsApp hattımızı telefon gibi arıyorlar ama şunu söyleyebilirim, telefon hattı değil bu, WhatsApp hattı. 0505 188 30 çift 0. Çaldıranlar oluyordur herhalde ama sisteme öyle düşüyor çünkü bakan yok ki, biz bilgisayardan idare ettiğimiz için boşa çaldırmayın ama böyle sesli yazılı mesajlar gönderebilirsiniz. Şimdi konu hakkında çok güzel mesajlar var, onları birazdan yayınlayacağız.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: daha çekici.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

kredileri, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Haydi bakalım, devam ediyoruz.
3: Ne oluyor ulan burada?
2: Şunu konuşuyoruz Şener abi.

0: Son bir hafta 10 gün içinde...
1: Allah gösterme, işinizi falan mı kaybettiniz, ne oldu?
0: Gerçekten böyle bir şey olduğuna inanıyorum. Ben eşim ve çocuklarıma annesinin köyüne gönderdim. Allah
1: seni var
0: şehir
1: ya.
0: Dışına, İstanbul
1: ben
0: dışına.
1: De kötü bir şey olacak.
0: Abi akşam eve geliyorsun, yemek yok, ortalık dağınık. Bu kadar gündüz çalış et, ondan sonra gel yemeği yap, ortalığı toparla.
1: Eyvah eyvah.
2: Yok deme.
1: Bak anlatırken eşini annesine yaz tatili için, çocuklar şimdi okulda değiller ya, köye gönderen, kasabaya gönderen birçok erkek böyle mi acaba gerçekten?
0: O yüzden sıkıntı olduğu için bence araştırma gerçekten doğru yani. Katılıyorum ben bu
1: peki,
0: konuda.
1: Peki teşekkür ediyoruz.
0: Araştırmayı yapanlara.
1: Devam edelim bir görüş daha. Konya'dayız, iyi akşamlar.
3: Ayhan Bey, Konya'dan Yavuz Danış ben.
1: Buyurun.
3: Biz erkekler ne kadar güçlü görünsek de, evet, ne kadar güçlü bir irademiz de olsa aslında hepimiz 10 yaşında çocuklara benzeriz.
1: Nasıl?
3: Bizim en büyük korkumuz yalnız kalmamız.
1: Evet.
3: İşimizi kaybettikten sonra. Yani tekrar bence bir ikinci evlilik sebebi, en büyük nedenlerinden bir tanesi yalnız kalamama korkusu.
1: Evet.
3: Kadınlar bizde bu konuda daha iradeliler.
1: Nasıl?
3: Yalnız kalmayı başarabiliyorlar, becerebiliyorlar. Bence erkeklerin ikinci kez evlenme nedenlerinin en büyük sebebi yalnız kalmama durumu.
1: Aa, yayınlar diyor. Güzel. Konya'dan Yavuz Bey o kadar güzel. Sanki bu işin uzmanı gibi, doçenti doktoru gibi. İş uzmanı gibi. O kadar güzel anlattı ki. Bayıldım ya. Şahane.

0: Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Tıpkı şarkıda olduğu gibi erkekler eşlerini kaybederse eğer, defat diyelim bu da, hemen evlenmek istiyorlar. Yani Türkçesi şu mu, hayatları kayıyor mu, evlenmeden yapamıyorlar mı? Kadınlar daha kocalarını kaybedince uzun yıllar tek başlarına yaşarken erkekler niye yaşayamıyor? Az evvel bir dinleyicimiz dedi ki, ya dedi eşimi dedi ailesini yanına yolladım dedi. Vallahi dedi düzenim bozuldu dedi. Hakikaten dedi yaşayamayız deyince çok okkalı bir cevap Ankara'dan Dilhan Hanım'dan geliyor.
2: Ankara'dan Dilhan ben.
1: Buyurun.
2: Beyefendi dedi ya, eşimi annesine memleketine gönderdim. Eve geliyorum, yemek yok, her yer dağınık.
1: Evet öyle dedi.
2: Peki neden o zaman işten geldiğinizde evde hiçbir şey yapmadığımızda,
1: evet,
2: zaten her şeyi makineler yapıyor, sen ne yapıyorsun, bütün gün oturuyorsun diye yeri gelince sistem ediyorlar.
3: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
1: Ama güzel yerde.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
1: Hop, Zoka'yı yuttu. Karşıdaki dinleyicimiz Dilan Hanım çok güzel yerden yakaladı vallahi. Helal.

0: Aha, kadınlar ayaklandı vallahi. Fazilet Hanım da diyor ki kısacası neymiş beyler diyor. Hani evde akşama kadar ne yapıyorsun diye soruyorsunuz ya, cevabı ortada. Yalnızken sen yap o işleri, hadi hadi bir göreyim diyor. Yap bakalım, yaşa da görelim. Yalnız beyefendiler sizi demiş. Eyvah, erkekler kötü yakalandılar.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Merhaba. Hatay İskenderun'dan sizi dinliyoruz. Çok seviyoruz. İyi yayınlar.
0: Ay sen ne şekersin böyle. Teşekkür ediyorum.

0: eski şarkılar bir taraftan çok güzel, bir taraftan da duyguları çok sert şekilde ifade ediyormuş. Baksana, bir başkasıyla evlenirsen yakarım bu şehri diyor evlendiğin gün.
1: Yok deme.
0: Öyle. Tamam, çok güzel, hafızalardaki özel şarkılardan bir tanesi ama bir o kadar da sert ya. Bilmiyorum, bilmiyorum. Şimdi az evvel Özgür Bey eşim gitti yandım deyince hanımefendi de ah gördünüz mü işte kıymetimizi bilin diyor. Özgür Bey de cevap veriyor.
2: Hanımefendinin dediği çok doğru.
0: Evet.
2: Bazı şeylerin değerini yokluklarında anlıyoruz, biliyoruz.
0: Nasıl böyle herkes?
2: Allah o yüzden kimseye sevdiklerinin yokluğunu göstermesin.
0: Amin. Yürekten. Ama bugün erkekler maşallah işlerine karşı. Onlarsız yapamayız, edemeyiz, aşığız. Vallahi ne oldu size böyle gençler? Ne oldu bakayım? Yengeler helal olsun. Adamları vallahi dize getirmişsiniz ha. Mesela İzmir'den Ali Bey de kayınvalidesi rahatsızmış. O yüzden yengeyi kayınvalidenin evine yollamış.
3: Eşimi gönderdim. Ufak oğlan da askere gitti. Büyük oğlan da İstanbul'da iş yapıyor, çalışıyor.
0: Tamam.
3: Ben de evde İzmir'de tek başıma.
0: Kim var?
3: Kediyle beraber oturuyoruz. Ama eşimi vallahi yemeklerini özledim. Onun varlığı yeter.
0: E tamam abi, gir orada 2 dakika mutfakta, sen bir şeyler yap. Salatanı yap, makarnanı yap, çorbanı yap yani. Yengenin eli deyince farklı mı oluyor?
3: Çok özledim onu. Vallahi akşam işten yorgun argın eve gidiyoruz. Allah. Ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyoruz.
0: Gidiyoruz bilmiyoruz.
3: Aparat bir şeyler atıştırtıyoruz.
0: Duruyoruz.
3: İyi yayınlar, hayırlı akşamlar, kolay gelsin, sağ olun.
0: Yaz gelince millet hani eşin...

0: kayınvalideye ya da köye ya da kasabaya ya da başka bir şehre yolluyor ya. Kocalar baksana bayağı bir boşluğa düşüyorlarmış ya. Aa, ne oldu böyle beyler ya? Vay arkadaş ya. Buyurun.
1: Ayhan Antalya'dan Muhammed ben.
0: Buyurun.
1: Erkekler düzenleri bozulmasın isterler.
0: Evet.
1: Sürekli aynı düzenle yaşamaya devam etmek isterler.
0: Evet.
1: Kadınlarsa oh nasılsa eş öldü. Ha. Özgürlüğümün tadını çıkarayım o yüzden evlenmezler.
2: Yok demek.
0: Ya ne demek? Evlilik hayatı, hapis hayatı mı? Peki araştırmayı konuşmaya devam edeceğiz. Bir reklam arası.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam.
5: Anında mutluluk,

0: Ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira,

Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: beyler. Birkaç tane de böyle şarkı dinleyelim dedik. İyi de oldu. Özür diliyorum. Yavaş yavaş konuyu da toparlayacağız. Konumuz şuydu. Yapılan araştırmalara göre tüm dünyada 3 aşağı 5 yukarı, ülkelerde ise de coğrafyada ise de erkeklerin davranış biçimi hemen hemen aynıymış. Eşlerini kaybeden erkekler çok geçmeden hemen hemen bir yıl içerisinde yeni bir evlilik yaparken, eşlerini kaybeden kadınlar uzun yıllar evlenmeden hayatlarını sürdürüp hatta noktalayabiliyormuş. Erkeklerle kadınlar arasındaki bu davranış biçiminin farkı nedir diye sorduk. Çok güzel cevaplar geldi. Buyurun, iyi akşamlar.
1: Merhaba Ayhan.
0: Merhaba.
1: Veysel Yeşilmen, Batman'dan.
0: Batman hoş geldin. Veysel.
1: Gerçekten birbirini seven eşler yan yana olmaları lazım.
0: Öyle mi?
1: 7/24 birlikte olmasalar nefes alamazlar gerçekten. Ya, rahat edemezler. Bir. Akılları hep başka yerde olur.
0: Anladım, peki. 7/24 de çok değil mi ya, iş yeri de dahil olmak için? O da çok sıkmaz mı? Bir bileyim, aklıma geldi. Avusturya Viyana saygın. Vallahi diyor, kendi adıma konuşayım diyor Saygı. Kadınların olmadığı yerde yaşayamam diyor. Ay! Ulen kerata, kadınların olmadığı yerde yaşayamam.
2: Ulen görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun kerata.
0: Tamam, devam edelim. Kayseri'deyiz Sevgi. Bence kadın evin süsü, neşesi, olmazsa olmazı. Kadınlar o nedenle kendine yetebiliyor ama erkekler kadınların yokluğunu hemen hissederler demiş. Edirne'den Ayhan diyor ki, ya diyor, bu kadar da diyor yalnız kaldık, yemek yapamayacağız falan, bıdı bıdı etmesin diyor erkekler. İnsanın içinde biraz merak olacak. Ben her yemeği yapıyorum. Video paylaşım sitelerinde binlerce video var. Oturup yapsınlar. Yani kadınlar bir hafta bir yere gidince niye aç kalıyorlar ki demiş. Bu da mantıklı. Aman imbo.
3: Aman imbo.
0: Güzel.

0: Sivas'ta Özkan. Yok böyle de bakmamak lazım Özkan ya, böyle maddi konular filan. Yozgat Sorgun'dayız Sema. Erkekler kadınları canlarından bezdirdikleri için erkekler ölünce kocamız ölürse her oh deriz diyor. Kendilerini ömür boyu hizmetçi arıyorlar. O kadar da değil canım.
1: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Giresun'dayız

selamlar. Hava çok nemli. Yer yer bazı bölgelerde yağışlar var. Evet, Giresun'da dün sel felaketi yaşandı. Sıkıntılı haberler de gelmişti. Giresun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Dostlar, katılımınız için teşekkürler. Güzel fikirler geldi. Okuyamadığım mesajlar varsa birkaç tane bakayım. Şurada bir söz vermiştik, onu okuyalım ama. Merhaba, benim adım Dalila. Sıradaki şarkı hayatımın manası kocam. Burak'a armağan etmek istiyorum. Sen benim en güzel tesadüfümsün demiş. Vay arkadaş, bugün millet aşık.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim olduk.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
2: Chery, Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
0: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

unutulmaz bir klasik. Şahane bir yorum Ebru Gündeş buradaydı. Dostlar, kısa bir reklam arası.

seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

Vay be, zaman ne çabuk geçti. Saat 5'te başladık. Akşamın 7.30'unu neredeyse bulduk. Birazdan günün özel şarkıları başlayacak. Bu akşam Beşiktaş'a temsilcimize başarılar dileyelim. 1-0'ın revanşında saat 8'de rakibiyle karşılaşacak. Dolmabahçe'de yoğunluk var. Beşiktaş'a da bir moral alkışı gönderelim bakalım. Ve Üçürel şarkısı 1970'lerin başından. Yıllar sonra Yavuz Bingöl yorumuyla. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş.

0: birazdan özel şarkılar başlayacak. Hani şu ana kadar güldük, eğlendik ama her gün 7.30'da yarım saat kendimize de zaman ayırıyoruz. Sizlere de biraz daha sakin, biraz daha özlem, bahset kokan şarkılar. Şampiyonlar Ligi yaptık yine. Zerrin Özer, Zeki Müren, Sezen Aksu, Ferdi Özben, Selami Şahin. Vay ki vay. Reklam sonrası buradayız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Radyo Turkuvaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansı.

Sını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

İyi akşamlar. Az evvel de söyledik ya Şampiyonlar Ligi yapıyoruz diye. Şahane yorumlar ard arda gelecek, döneminin en güzel şarkıları. Zerrin Özer'le açılışı yaptık. Zeki Müren'le devam ediyoruz. Sanat Güneşimiz söylüyor. Biz de keyifle dinleyelim bakalım. Çay ve kahveler şirketten.

Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: TRT.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar

0: Pegasus mobil uygulamasında. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaç duyulan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşırken bütçeyi daha verimli kullanmaya yardımcı oluyor. Farklı ürün ve kategorilerde sunulan kampanyaları takip etmek, ihtiyaçlara uygun seçenekleri değerlendirerek alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Gece kuşu fırsatlarıyla İdefix'te bu avantajlar geceye özel devam ediyor. Her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar seçili ürünlerde sınırlı süreyle sunulan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlardan süpürgelere, skuterlardan küçük ev aletlerine kadar birbirinden özel yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz.
3: İdefix bilgilendirdi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

bu akşamlık bu kadar. Dostlar, Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show'da artık noktayı koyuyoruz. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Yarın saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Eskişehir'den Radyo Turkuaz dinliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz.
2: Kırıkkale Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Kırşehir Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Aydın Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz. Adımız turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Ben Uğur'la Ay Işığında bu akşam içinde kavuştuk çok şükür. Yine farklı farklı anılarımızı canlandıracağımız, bazen şarkılarla güleceğimiz, bazen yine o şarkılarla duygulanacağımız ama bize hatırlatacağımız bir Ay Işığı nöbeti olacak. Umarım hepiniz için güzel geçen bir Ay Işığı nöbeti olur. Ay Işığında söz de uçmuyor, yazı da. Hepsi kalbimizde yerini alıyor adeta. Önce tabii ki sormak istiyorum. Umarım yüreğiniz iyidir sevgili dinleyenler. Beni işlerinde dinleyenlere kolaylıklar dileyerek, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyerek ve evlerinde istirahat edenlere de iyi dinlenmeler dileyerek Ay Işığı nöbetimize başlayalım. Ve her biriniz hoş gelin.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

Bazı şeyler gerçekten unutulmuyor. Yani iyi gününüzde veya kötü gününüzde hiç fark etmez. Söylenen bir söz, omzunuza dokunan bir el, size doğru çevrilen bir baş hiçbir şekilde unutulmuyor. Zaten böylesi değerleri de unutmamalı bence. Ama böyle günlerde nerede durduğunuz ve ne yaptığınız da o kadar çok önemli ki. Nerede olduğumu unutturan, kaç saat geçtiğini fark ettirmeyen ve mesela bu konuya nereden geldik dedirten sohbetleri işte ben kendi adıma çok seviyorum. İnsan herkesle konuşur ama herkesle gerçek sohbeti yapamaz işte. Umarım hayatınızdan böyle güzel insanlar geçer. Hayat böyle güzel insanlarla anlam bulup güzelleşir daha da.

unut gitsin değil demek istediğim sevgili dinleyenler. Ama unutmadığını da her an kendine hatırlatma. Nina Berberova Eşlikçi Kız kitabında şöyle diyor. Geçmiş bana şimdiyi yaşatmadan kaçıp gitmiş. Önümde karanlık, bomboş bir gelecek bırakmıştı. Çok güzel bir aslında öğreti değil midir? Önümüze bakmak gerek diyor sevgili dinleyenler yani. Yaşanacak bir ömür var. O geçmişi hepten unutmak da değil tabii ki yapmamız gereken. Yoksa o geçmişteki öğrendiğimiz dersleri tekrar alıp tekrar o derslerden kalmak var sonunda. Hayır, böyle değil. O dersleri alalım, unutmayalım. Ve varsa yaşanacak kaç yarınımız, o yarınları gelecek yeni ve güzel duygularla karşılayalım. Önümüze bakalım.

Yaşça büyüklerimizden hikayeler dinlemeyi, özlü sözler duymayı çok severim sevgili dinleyenler. Ve olabildiğince de not almaya çalışırım ben. Onlardan duyduğum özlü deyişleri. Ve şunu da düşünürüm tabii. Biz sadece duymakla memnuniyet duyuyoruz. Onlar yaşayarak o tadı daha da güzel almışlar. Ne şanslılar. Mesela hayret etmeden hayran olunmaz der eskiler. Hayret etmeden hayran olunmaz. Ünlü filozof Platon da hayreti felsefenin başlangıcı kabul ediyor aslında. Hayret ve hayran kelimeleri zaten aynı kökten de geliyor. İki kelime de dilimize Arapçadan girmiş. İnsanı kalabalıktan ayıran hayretidir. Hayret ettikçe de hayran oluşudur.

Radyo Turku Bas'ta ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Bir şeyleri değiştirmeye çabalayan, ne bileyim hatasını görebilen mesela ve yine kendine yakışanı yapmaya gayret eden insanlara gerçekten çok saygı duyuyorum. Çünkü karakteri hatasız olmak belirlemiyor aslında. Çünkü hepimiz hata yapabiliriz. Hata insanlara özgü bir şey ya zaten bir de. Önemli olan yapılan hatadan sonraki işte duruş. İşte karakteri de yapılan hatadan sonraki duruş belirliyor. İşte burada çok ince bir durum var. Hata yapmaktan korkmayın sevgili dinleyenler. Hata yapın, yapın ki öğrenin. Ama o hatayı yeter ki tekrar etmeyin. Yani aynı dersten sınıfta kalmayın.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Hepimizin yaşamında hatalar ve yanılgılarla dolu bir geçmiş var. Bu hatalar bazen o kadar ağır bir yük oluşturuyor ki böyle adeta nefes alamaz hale geliyoruz. Keşke zamanı geri alabilseydik ve her şeyi düzeltebilseydik diye de iç geçiririz hatta. Fakat tüm bunlara rağmen pişmanlıklarımızın insana özgü bir deneyim olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hatalarımız üzerine düşünmek ve bunlardan ders çıkarmak. Kişisel gelişimimizin en temel taşlarından biri. Geçmişte yaptığımız hataları kabullenmeli sevgili dinleyenler. Onlardan ders çıkarmalı. Geçmiş hatalarıyla mücadele eden herkese hatırlatmalıyız ki geçmişteki siz bugünkü siz değil. İnsanlar değişiyor, büyüyor, gelişiyor. O yüzden geçmişe olan bağlarımızı koparabilir, bizi esir alan bu görünmez zincirlere atabiliriz. Böylece geçmişin ağırlığını geride bırakarak daha aydınlık bir geleceğe doğru da ilerleyebiliriz. Yaşadıklarınızdan çıkan dersleri benimsemeli ki geçmişi bırakıp ve hedeflerimizi yaşamaya doğru kararlı adımlarla ilerlemeliyiz.

anlaşılmak istiyoruz değil mi aslında? Hevesle koştuğumuz, eşiğinde durduğumuz o kapının gerçekten açık olduğuna, bütün yorgunluğumuzu dindirecek bir köşesine sığınıp böyle içimizi dökmeyi, o eşiğe varmanın güzelliğini anlatmak istiyoruz. Ama bize geriye sadece üstümüze kapatılmış bir kapıyla bir yürek ağrısı kaldığı da oluyor tabii ki. İşte o kapıda susuyoruz ya, nasıl da yoruluyor insan o sustuklarında. Boğazındaki o yumruya nasıl prangalar ekleniyor? Gülmek, konuşmak, haykırmak nasıl da imkan dahilinde çıkıveriyor aslında. Ve işte sınanıyor insan sustuklarında. İnsan hislerinde yalnız değildir sevgili dinleyenler. 40 sene evvelde de olsa, 4000 sene de olsa aynı hislerin insanda tezahürü, aynı duyguların davranışa yansıması dünyanın var olduğu günden beri ayaktaymış. Kimse birbirini tanımasa dahi hislerde bulunuyormuş. Bunu da anlıyoruz. O yüzden belki sıradaki bu şarkı sustuklarınızı dillendirir. Belli mi olur?

gece her şeyin üzerine örter diye düşünür insan. Oysa gecenin örttüğünden çok hatırlattıkları da vardır. Hatırlatırken de aslında baya baya sarstıkları. Sarsarken suskunlaştırdıkları. Suskunlaştırırken acıttıkları. Varsın göz görmesin geceleri, binaları, ormanları, tüm dünyayı. Gönül gözü görmek ister bir ay ışığını. O ışıkta bir çift gülen yüreği. O yüreği anlayanı. Ha, o yürek şu an yanınızdaysa sımsıkı sarılın sevgili dinleyenler. Uzaktaysa da şöyle bir özlemli bir selam gönderin yüreğinizden yüreğine. Hiç yoksa ay ışığı bize yeter değil. Ama bir gece o ay ışığına yüreğimizin eşiyle bakma vakti elbet bizim için de

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Biz severken dolu dizgin seviyoruz. Nereden biliyorsun Uğur derseniz, radyoya hala kulak veriyorsanız radyonun samimiyetine güvendiğiniz için ve radyonun samimiyetine de güzel yürekler inanır. Ölçüsüz ve sınırsız sevenlerdeniz ki her ne kadar iki kolumuz kadar böyle sarıp sarmalasak da bıraksalar hani dünya kadar bir büyük sevgiyi yüreğimizde taşıyabiliriz aslında. Yani çocukluk alışkanlığı olsa gerek o iki kolumuzu açıp dünyalar kadar durun. Ama sevgili dinleyenler, istediğiniz kadar bir taşı sulayın. Normal, o taş büyümez. Hayat da işte biraz böyle sanırım. Sevgi tek başına bazen hiçbir ehemmiyeti olmayan bir şey olarak kalıyor. Neyi, kime, ne kadar verdiğimiz çok çok önemli işte. Taşı suladığımız için taş nasıl büyümezse, çok suladığımız çiçek de ne yapar? Yetiştirenler biliyorlardır, büyümez, ölür. Ölçü işte demek istediğim sevgili dinleyenler. Ölçü, ölçü her şeydir. Severken de.

Radyo Türk'ü Boğaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayışığının ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize yine gecemizin Ayışığı nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayışığı nöbetçisi Ümit Yaşar Oğuzcan sevgili dinleyenler. Yaşamaktan çok ölümü sevdiği söylenir. Şiirleri kadar intihar girişimleriyle de anılıyor ve oğlunun ölümüyle de şiirdeki gidişatını hayatı gibi ölüme yönlendiren bir isim Ümit Yaşar Oğuzcan. 22 Ağustos 1926'da Tarsus'ta dünyaya geliyor. Çocukluğu türlü kazalarla, gençliği ve sonrası da bir şekilde talihsizliklerle dolu ve Ümit Yaşar babasının memuriyeti sebebiyle şehir şehir dolaşarak okul hayatını bitiriyor. Şiirlerinde özellikle Faruk Nafiz Çamlıbel'in etkisi görülüyor. En az onun kadar duyarlıydı şiire karşı. 22 yaşındayken Ulufer Hanım'la evleniyor ve bu evlilikten Vedat ve Lütfü adını verdikleri iki evlatları oluyor. Ümit Yaşar 4 Kasım 1984'te hayata veda ediyor sevgili dinleyenler. Kendi bencil dünyamıza şöyle bir döndüğümüzde şiirleri, yazıları, şarkılarıyla bir Ümit Yaşar geçti bu dünyadan deyip sevinebiliyoruz. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimizi onun 5. mektup şiiriyle başlayacağız. Hemen akabinde de onun çok sevilen şiiri Beni Unutma şiirinin bestesini dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Hepimizin çokça severek dinlediği o güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Bu vesileyle geceniz de şiir olsun.

Ayrılık diye bir şey yok. Bu bizim yalanımız. Sevmek var aslında. Özlemek var, beklemek var. Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun? Güneş çoktan doğdu. Uyanmış olmalısın. Saçlarını tararken beni hatırladın, değil mi? Öyleyse ayrılmadık. Sadece özlemliyiz ve bekliyoruz. Zamanı hatırlatan her şeyden nefret ediyorum. Önce beklemekten. Ömür boyunca ya bekliyor ya bekletiyor insan. İkisi de kötü. İkisi de hazin tarafı yaşantımızın. Bir çocuğun önce doğmasını bekliyorlar, sonra yürümesini, konuşmasını, büyümesini. Zaman ilerliyor, bu defa para kazanmasını, kanunlara saygı göstermesini, insanları sevmesini, aldanmasını, aldatmasını bekliyorlar. Ve sonra ölümü bekleniyor insanoğlunun. Ya o, ya o. İnsanlardan dostluk bekliyor o. Sevgilisinden sadakat, çocuklarından saygı ve bir parça huzur bekliyor. Saadet bekliyor yaşamaktan. Zaman ilerliyor. Bir gün o da ölümü bekliyor artık. Aradıklarının çoğunu bulamamış, beklediklerinin çoğu gelmemiş bir insan olarak göçüp gidiyor bu dünyadan. İşte yaşamak maceramız bu. Yaşarken beklemek, beklerken yaşamak. Ve yaşayıp beklerken ölmek. Özleme bir diyeceğim yok. O kömür kırıntıları arasında parlayan bir cam parçası. O nefes alışı sevgimizin, kavuşmalarımızın anlamı. O tek güzel yönü bekleyişlerimizin. İnsanlığımız özdeyişlerimizle alımlı. Yaşantımız özlemlerle güzel. Özlemin buruk bir tadı var. Hele seni özlemenin. Bir kokusu var, bütün çiçeklere değişmem. Bir ışığı var, bir rengi var seni özlemenin. Anlatılmaz. Verdiğin bütün acılara dayanıyorsam, seni özlediğim içindir. Beklemenin korkunç zehri öldürmüyorsa beni, seni özlediğim içindir. Yaşıyorsam, içimde bir umut varsa, yine seni özlediğim içindir. Seni bunca özlemesem, bunca sevemezdim ki.

Genelde sevdiklerimizin hayatına yük olmak, yüreğine yük olmak korkutur bizi. Yapmak istemeyiz bunu. Ama şu da bir gerçek sevgili dinleyenler. Acaba yük olur muyum diye düşündüğünüz yere ait değilsiniz. Kendinizi kısıtlamak zorunda hissettiğiniz yere ait değilsiniz. Anlatamadığın yere de ait değilsiniz. Anlaşılmadığın yere hiç ait değilsiniz hele. Kendinizi gerçekten kendiniz gibi hissetmediğiniz hiçbir yere ait değilsiniz. O yüzden kısıtlanmadan, acabasız, net bir şekilde hissettiğiniz yere aitsiniz. O yerliğiniz daim olsun ve çok da güzelleşsin.

Uykuların kaçar geceleri. Bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya. Deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar, ne yastık. Girmez pencereden beklediğin o aydınlık. Onun unutamadığın hayali, sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Kapanır yatağına, çaresizliğine ağlarsın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duyabilmek için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin, niçin yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden günlerine yanarsın. Dolar gözlerin, içim burkulur. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi, düşer saçların önüne. Ama bembeyaz, uzanır gökyüzüne ellerin. Ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın. Sonra dizilir birbiri ardına gerçekler. Acı. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına. Bazen ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrinde kendiliğinden. Seni sevdiğimi işte o gün anlarsın.

Geldik yine bir nöbet sonuna. Uğurlayışından bu akşamlıkta bu kadar sevgili dinleyenler. Şarkı şarkı, şiir şiir geçtik bu akşamda yürek duraklarınızdan. Bir yerde durduk, birinizi aldık, diğer yerde başka birinizi. Sonra aynı anda herkesi yüreklerinde indirmiş olduk. Umarım hoş bir ay ışığı gezintisi olmuştur hepinizin yüreğinde. Mesajlarıyla aramıza katılan, sessiz sessiz gecemize ortak olan tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz hiç olmasın ve sizler de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Cahit Zarifoğlu'nun çok sevdiğim bir sözünü paylaşarak veda edeceğim. Gökyüzüne bakmayanların kalbi daha çabuk kirlenir diyor. O yüzden gökyüzüne bakın, değil mi? Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde de ay ışığında kavuşmak üzere. Uçurum.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.